kişiler bilen paranglaşını, akıl bölünmesi meninkidin sel yukarı kişiler bilen birli işleşini halayman. Mundaq bir hikaye ba, etişlağı karğanda Çansul Alısı'nın akırkı mazgıllarda ötken danlıq vəzir Zozuntan Qorşau Şahmat oynaşqa en dayım bək amraqken. Yani kilip, o Qorşau Şahmatqı üstü bolup, etrapıdaki kişiler onunğı tənkilemeydiken. Bir qetim Zozuntan koşun başlap cengi çıkkanda, bir kapının toğırılımıgı esilgan, Cahandaki birinci şahmatçı degen xat yazılgan tahtını görüp kaptı. Zozuntan bununğı qayıl bolmay, kapıge kirip, kapının egisi bilen üç qol şahmat oynap, üç yıllık qetimde yeni vaptı. Zozuntan külüp durup, bu tahtını əmdi ilvastanız bolar mekeyin dapdı. Arkadılla Zozuntan memnunluq bilen xoşal halda yolu ravan boptu. Uzaq utmay Zozuntan cendi qalbi kılıp orduğu qaytıptı. O qaytış yolu da heylik yardın ötüp getip etip, kızıqış bilen kapıge kilip, Cahandaki birinci şahmatçı degen tahtının texetçi esalıq turğalıqını görüptü. Şunun bilen Zozuntan işkirge kirip, o kişi bilen yeni üç qol şahmat oynap, üç yıllık etimde oturup koyuptu. O hayran bolup o kişinin sahibini soraptı. Bu çağda o kişi, aldın qetim tutuşkanda, sılı koşun başlap cengi atılınıp tükalla, şunu cesaretlerini sundurup koyuşku petin amıdım. Mana emdi qalbi kılıp qaytıpla, şunu bütün küçümünü işkı selip ayap oltırmıdım, deptu. Akıllanın türü köp. İnaqki, bu gapning egisi mu bir aqildir.

Her bir adamın etrafında bilimlikler ve akıllar kem bulmaydı. Fakat bizde ulanı baykaydıgan akıl paraset ve nazar daire kemçil bulup, bazı kişiler tesebbüskarlık bilen başkalarının ügünüşünü halaydı, yeni bazı kişiler kemterlik bilen başkalarının mesele soruşunu halamaydı. Hatta köngülde akıllarının mevcutluğunu itiraf kılmaydı. Şuna akıllarını baykaşta, aldı bilen kemter pozisiye buluşu gerek. Hiç kim mükemmelemez, şuna başkalarının özümüzden artık tarafları bozula ügünüşümüz gerek. Özümüzün akıl derecesi yetken buluşumuz natayın, lakin kimin akıl işkenlikini bilişimiz gerek. Bu, huddi, özüm basketbol oynayalmışsam mı, lakin kişinin basketbolunu yaxşı oynaydıq allıqını bilginimge oxşaş iş. Eğer zihninizde kimin akıl işkenlikini bilmişsiniz, etrafınızdakilerin pozisiyesini nəzər salsanız boludu. Köpsandaki kişiler itiraf kılığan akıl adette hakiki akıl hesablanıdı. Gerçi üç adamın içinde ustaz bulduğun biri çıkıdı deyilsin mi, lakin şuğulun vatkan kesip, tur vatkan muhitinin okşamaslıqı, uçuraşkan kişilerdeki çoğun kiçiklik, pärqi, sahiplik, okşaş bulmağın kişilerinin akıl bile uçuruşuş pürüstü mü okşaş bulmaydı. Bəzi caylarda akılla toplaşkan bolsa, bəzi caylarda ulanı uçuratmaq hakikaten naid təs. Bu hal bizden bir tarafdan ötkür köz yetildirip akıllarını pärqlendirişki mahir boluşni, yani bir tarafdan alaqı dairimizni kengaytip akıllarını baykaşkı mahir boluşni talep kılıdı. Eğer siz etrafımda akılla yok dep oylasanız, özünüzün akıllıqa salahiyetiniz toşmasa, hem de hazır qaltınızdan razı bolmasanız, ondaqta özlüksiz algı ilgirlep, başkalarının nəzirdeki akıl boluşku tırışın.

anlaş ve sözləş kişiler bilen kişiler oturusudaki til alaqısının asaslıq şekli. Bir adam gəp qılğanda yanı bir adam anlaşı gerek. Lekin kişiler həmişe nim deyiş gerekliğe əhmiyyət verib, başqalarının gəpini anlaş qısal qaraydı. Əmliyyətə köpallada gəp qılışını bilməslik, bizden ifadeləşini bilməgəllikimizdən əməz, bəlkü anlaşını bilməgəllikimizdən boludu. Bala çoğladın, adamın nim üçün iki kuluqı bir eğizi boludu, dəb soruqanda çoğla, kişilerini köp anlap az sözlüsün deyip şundaq boğandı deyip cevap verirdi. Lekin nurğun kuramı yetkiler daim başkalarının gepini səvürçallıq bilen anlamaydı. Ballarının gepini anlığında teximi şundaq. Köp anlap az sözləşdiyini ibarat bundaq adli işine əməl qaşırış onca asan əməz. Toğru anlaş bəzdə gəp qılışda muhim. Biz daim özümüz üstüde oydunub, başkalar gəp qılığında deyiqtibini jığallamdım yok. Beparvalı kıldım mı yok. Başkalarının gibi tüyüyendin kiyen andın pikir kıldın mı yok digerlerini çokum əstin çıxarmaslıqımız lazım. Könül koyup anlaş başkalarına nispeten intayın muhim. Könül koyup anlaş kişilerinin hürmetliniş, etiraf kılınış ihtiyacını kandıralaydı. Eğer bir adam gəp kılganda eş kim anlamışsa, ya ki eş kim əstaydıl anlamışsa, ya ki daim gibini üzüp koysa, doğru yet güzelmeyle kalmay, yana onun da rət kılınış, səl qarılış tüyüğüsü payda buludu. Sözünü başkalar könül koyup anlasa, etiraf kılışkı erirse, kişiler köpallada özüge teximi işinudu, özünü teximi hürmetleydu. Kımmet duyğusu ve bexatarlık duyğusuğa teximi ege boludu da, özünün uyduğallarını ortaklaşışını teximi xalaydu. Şundaqla, başkalarının sözünü anlaydı ve kubul kıludu. Onundan başka yana, anlaş başkalarını doğru düşünüşge, başkalar bilen bolğan ağırlıqımızı yıqınlaştırışkı paydalıq bolup, o önümlük pikir almaştırışının asası. Şuna başkalar gəp kılığanda biz karşı tarafının sözünü ədəb bilen anlap, karşı tarafını hürmət kılışımız, amalba diqqətini mərkəzləşdirib, özümüzdə bar bolğan oy, fikir və hökümlərdən vaz keçib, başkalarının sözünün arqısığı yuşurunğan hissiyat və ehtiyacını anlaşımız gerek. Könül qoyub anlaş bir xil ilim, şundaqla bir xil pozisiya. Teximi muhimi bir xil ixtidar. Gəp kılışını biliş, iki taraf alaqısının zörür şərtdi. Könül koyup anlaşını ügünü veriş bolsa, yaxşı pikir almaştırışının yeterlik şartı. Karl Rodriguez bundaq digaydı. Eğer birerisi sizden gepinizde könül koyup anlasa, sizge baha bermese, sizden korkup getmese, sizden özgertiş garızı da bulmasa, bu nemi diye yaxşı işe? Her qetim kişiler sözümünü könül koyup anlap düşengende, mən dünyaya yenice nazar bilen karab, davamlıq alğı ilgirleymen. Bu hakikaten kaldız iş. Başqala sözümünü könül koyup anlısıla, karmaqa həl qılğılı bulmaydığında körüngen məsillərini həl qılı çarız deyip oludu. Çigiş oy pikirlərimi aydınlaşıdı. Bu sözlərdə hər bir adamın sözünü başqalarının könül koyup anlışını ümit qılıdığalıqı, həm könül koyup anlaşdan hasıl bulğan sırlıq küç, konkret obrazlıq ifadeləb yeriludu. Hər bir adam özünü tərbiyyələşini küçə edib, səvürçallıq bilən anlıqıcı boluşqı tırışı, oxşaş bolmağın sadalağı kulaq selişi, şu arqılıq özünün əsildiki halıdını tipi verişi gerek.

Aslında keskin çapdas erkin ayollarmı balası tuğulup ana boğandan keyin xuddi sehirlenip qalgandak azmili qıladigan kotuldaydigan bolup qalıdı. Bolup mu balığı muamili qıladigan bazı işlarda er qanç köp sözlüsümü balasının anglamaslıqıdan esede qalmaslıqıdan ansıraydı. Ameliyata xuddi Morfi qanunida edilgandak yüz berişten qorqan iş şunca yüz berdi. Ana balığa köp qetim qılmaslıqın tapılığa işini bala qerişqandak şunca köp qalıdı. İş yüz bergenden keyin anısının kotuldaşları tekhimi küçüydü. Bundaq tekrarını verse, xuddi bir galite çemberek kırıp kalgandak, bala anısının barğansırı bizar boludu. Ana balısının barğansırı xadırcan bulamaydı. Onun üstüge, anı ballıq münasibat mu nacarlışıp mağıdı. Şunda kılıp, kotuldaşını tügütüş, ana yeniş tegişlik mühim mesele bop kalıdı.

Turmuşumuzda Şavson'un anısı'a oxşaş nurgun kişiler bar. Ularning ballarga bo'lgan muhabbati xuddi hava o'tishmaydigan to'rga o'xshash, ballarini ching o'rab turadi. Ballarining turmush va ugunishidan xotirjam bo'lmaydi. Shunga qayta-qayta ta'kidlashdek oddiy mexanikalik usul orqali ballarining esida ching tutquzib, ondan ularni o'zining digini bo'yicha ish qildiradi. Bo'libmi ugunishda ballarga yetakchilik qilganda, ballarining muhim nuqtani esida tutolmasligidan ansirab to'xtamay ko'tildaydi. Ballarda xatolik ko'rilganda o'zini tutib ololmay qayta-qayta ayiblaydi. Ammo ona nayti muhim bir nuqtaga sal qaraydi. O'sib yetilayotgan bola u bir mustaqil shaxs, o'zining ko'z qarashi, tafakkur logikasi bo'ladi. Ona ziyoda ta'kidlagan ishlar hamisha uni bezar qiladi. Aksincha bir ishga qaytimda ta'kidlaganning unumi yaxshi bo'ladi. Bo'libmi bu qayta-qayta ta'kidlash ichida ayiblashmi bo'lganda, balaning qalbidagi qarshilashish omili osonlik qo'zg'atilib, odatdan tashqari jallanib ketadi. Anasının gepiga soğuk muamele qiladi, bezar boludu. Hatta bazıda azraq öç eliş psixikasımı arlaşqan boludu. Anası qancha qılğılı qoymuğa işini şunça qılğız keledi. Ana balını yaxşı gördüğün qalbi bilan bir neçə qetim köp sözləb əks təsir payda qılğınıdan köngüldə naidi uvalcılıq yes qiladi. Ana balı oturısıdaki hissiyat tarazısı iğir dərəcədə tamponsızlaşıdı. Birisi balam bek vapasız dep ağrınsa, yani birisi anam bek kut, hem işlağı arlışı valudu dep ağrınudu. Şunun bile anı balı oturusu da ciddi keypiyat peyda boludu. Bu kıl keypiyatını nait uzak vaxt sarıp kılıp andın pəsaitkili boludu. Bazıları hatta bir ömür pəsaitkimi amalsız kaludu.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tövende muhbirimiz Polat Amanuri, 2000 yılından kin toğılgan Tunji Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çimpiyonu Wu Yisanı tanıştırdı.
1: Yakında 2026 yıllık Sınıq Dünya Levha Musabıqısının el kılgış musabıqısı ayaklaştı. Elimiz Mayri Wu Yisi 18-17 netici bilen rakibini yenip çimpiyonluk erişip, 2000 yıllardan kin toğılgan Tunji Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çimpiyonu kaylandı. Şundaqla Joshington'dan kiyin Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionluğuna erişken ikinci elimiz mahiri bulup kaldı. Sınıq Dünya Levha Musabıqısının hal kılğış musabıqısı 35 meydanının 18 meydanında utqan tarap çempion buluştek musabıqa qaydısı boyunca elip berilgan bulup 4 basqışqa bölüp ötküzüldi. Birinci basqışta Wu Yisi raqibi bilen qaltıs musabıqa qiliship 4-4 netice bilen tenleşti. İkinci baskışta Wu Yisi 10-7 netice bilen vaktince üstünlük erişti. Üçüncü baskışta mı Wu Yisi pürsetini çın tutup bir numar üstünlük bilen yani 13-12 netice bilen bu baskışını mı oğuşluk tamamladı. En akırkı el kılgış baskışta Wu Yisi türlük besimlerden galip gelip 18-17 netice bilen çempiyonluk erişti. Wu Yisi'nin çempionluk sepreğe karaydan bulsak, o nurgun danlık mayırlarını yenip, en ahırkı el kılış müsabıkıya katnışış şerpige erişkendi. O aldıkayını bulup 10-2 netice, 13-11 netice, 13-8 netice ve 17-16 netice bilen rakıplarını yenip, el kılış müsabıkıya katnıştı. Hem de el kılış müsabıkıda 18-17 netice bilen çempionluk erişip, 2000 yıllardan kiyin toğılgan Tunji Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionu aylandı. Wu Yisi 7 yaşında bilyard oyunu bilen uçuraşkan bulup, kiçikidinle özünün pevkuladı talantını namayan kılgandı. O ilgiri mundaq digendi. Mən izcil Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionu buluşunu arzu kılattım. Wu Yisi 2003 yılı 10 ayda Gansu ülkesinin Lanzhou şehirde toğılgan. 7 yaşında dadısı Wu Jieping'nin təsirde bilyard oyunu bilen uçuraşkan. Hem de pevkuladı talantını namayan kılgan. O yana memleket çempiyonu, Gansu ülkesindeki danlıq bilyard mahiri Daxayling'nin tərbiyesini kubul kılgan. 2012 yılı 9 yaşımı kirmigen Wu Yisi Lanzhou şehirde bilyard şayi dep nam alğan Endri bilen musabıqlaşkan. 2016 yılı 13 yaş kirgen Wu Yisi kespi meşkı atılınıp, künde asasen okşip getirdiğen bilyard meşkini 10 yıl devamlaştırgan. 2018 yılı memleket boyunca yaş ösmürler bilyard musabıqısı da çempion bolgan. Hem de Dünya Yaşlar Sınıq Levha Musabıqısı erle 21 yaşlıklar grupsının çempionu bolgan. 2019 yılı 16 yaş kirgen Wu Yisi dadısının hemrahlıkı da Angliyaning Sheffield'ga mashqqa borgan. Angliyadagi dastlabki mezgillarda dada bola ikkalaning ingliz tili asosi yo'q deyarlik bo'lg'ashqa sal qiyinlib qolgan. 2025 yil 11 ayda o'tkazilgan 2025 yillik Sınıq xalqaro lavha musobaqasining hal qilish musobaqasida Wu Yisi 4 meydan musobaqada 100 dan ortiq nomorga erishib 10-6 netice bilen Johan Inginisini utup, kespi hayatı da tunji qetim red tertip çempionluğunu qoluq keltürgen. Bu növet Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionluğunu qoluq keltürgen dinkin, Wu Yisi bir xil etiqatının onu alğı ilgirli tuatqanlıqını bildirdi. O mundaq dedi, mən izcil Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionu buluşunu arzu qılattım. Bu qetimlik musabıqıda eşkimi mendek çempion buluşunu arzu kılmıgan buluşu mümkün. Wu Yisi çempion bolgan dinkin elimizden danlıq bilyard mahirlerden Joshington bilen Deng Junhui ijtimai alaqı torda Wu Yisi'ğı bolgan teleklerini bildirdi. Deng Junhui mundaq dep yazdı. Joshington'dan Wu Yisi'ğıça. Uda işki yıl elimiz mahirleri Dünya Levha Musabıqısının en yukarı mükafat sahnesige çıxdı. Bu yalğızla bir alqış emas. Belki bizge tave devir emdilerden yetip geldi. Biz elimiz bilyard mahiri Wu Yisi'nin bunun dinkinki kespi hayatıga zor utuqlarını tileyimiz.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Kecede uxlağanda çişin oğu çorluduş, çişinin qeyrişin tezildi veydudu. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berudu.
1: Nurgun kişiler yerim keçide yenir yatkan adamın çişini gucurlatkan avazını anlap bakkan. Bulup mı keçisi tiniş vaqtta hatta azıra korkunuşluk mu his kılgan buluşu mümkün. Bazı küçük dostlar yerim keçide uxlağanda mı tuyuqsız çişini gucurlatkan avaz çıkırdı. Çoğunla bu çağda balının qosqıdı mədi kurutbayken doğru yiyip kurutunu çüşürüş gerek deydu. Lekin əmeliyyat üçü. Çişini gucurlatış zadı qandaq iş, bunu qandaq al kılış gerek. Belkim köp kıl sebeplerle münasatik buluşu mümkün. Çişini gucurlatış bir kıl daim körüldüğün keselik alamıdı. Çünkü köpensi keçede uxluğun denken yüz berudu. Şuna yani keçedik çişini gucurlatış tapma atılıdı. Çişini gucurlatış kesilinin adetki kişiler topudu yüz beriş nispeti təxminen 8%'ın 31% keçi bulup, balıla arsada teximi köp uçuraydı. Statistika qasaslanğanda 11 yaştın tüven her 5 balının biri de keçede çişini gucurlatış əhvali körülüşü mümkünken. Halbuki onun haqiqi payda bulu sebebiga qarta, meditsina sahasida hozircha aniq yakun yo'q. Odatda tish g'ujurlatish kesilining payda bo'lishi ko'p xil fiziologik va psixikalik omillar bilan munosabatlik deb qaraldi. Oldi bilan kayfiyat holati tish g'ujurlatish kesilining payda bo'lishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, tashvishlanish, g'azablanish, besim eshib ketish qatorliq jiddiy kayfiyatlar osonlar kechada tishni g'ujurlatishni og'irlashtirib yetadi ekan. Bulup mu keypiyat davalgışı bir kadar çoğun boğan yakı tellerde, çişini gucurlatış qitim sani ve küşlük derecesi teximi yuqur buluşu mümkünken. Onundan başka bir kısım hücum kılış ya ki rıqabat xarakterge ige xarakter türlür mu, çiş gucurlatış kesilini teximi asan payda kılıdu dəb qaraldı. Balılarda bolsa keypiyat cihetki təşvişlini şıxamışlı qatarlıq psikikliq amınla mu, oxşaşla çiş gucurlatış kesilini keltürüp çıxırışı ya ki eğirlaştırıp içişi mümkün. Çişini gucurlatış eğir boğan balala, bulup mu roşan təşvişliniş alametleri koşulup kagan bolsa, doktorgu körünüp, keypiyat besimini yeni hil dişini oylu şıkı buludu. Şikinciden keypiyat amildin başqa yaş mu bir roşan təsir körüstüdüğün amil. Balalada çiş gucurlatış bir kadar köp uçuraydı. Yaşının çoğun işiğe ağışıp, çiş gucurlatış kesilinin kozguluş qitim sani ve küşlüklük derecesi tədrici azıydı, hatta yok oludu. Şuan nurgun yenik derecede çişini gucurlatıdığan balalağı nispeten etkanda, bu xil hadisiga alayda orlishi shajasiz bo'lishi mumkin. Ota-onalar faqat qararli ko'zib tursili bo'ladi. Onundan boshqa ba'zi dorilar va turmush odatlari tishni g'uchurlatish kesilining paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Xomushlikka qarshi dori qatorliq bir qism ro'yi kasallik dorilari tish g'uchurlatish kesilini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda tamaki chekish, aroq ichish va kofein qatorliq ichimliklarni ziyoda iste'mol qilish mu kasalga giriftor bo'lish xavfini oshirib yetishi mumkin. Bu dorlarni uzun muddat ishlatgan yoki odatlangan shaxslarga nisbatan dora va yemak-ichmak odatini muvofiq tanishganda balkim yaxshilanish bo'lishi mumkin. Uchinchidan, tish g'uchurlatish kesili yana muayyan irsiyat xohishiga ega bo'lib, ba'zi jamiyatlarda tish g'uchurlatish alomatlari ro'yxatdan to'planish xarakterini ifodalaydi. Bundan boshqa, tishni tishlashning to'g'ri bo'lmasligi bilan tishni g'uchurlatish kesilining bog'lanishi to'g'risida garchi talash tortish bo'lsa-mu, lekin agar yakitanda haqiqatan ro'yxatdan tishlashish takshi bo'lmasliq yoki tishlashish qalaymi qalishish mavjud bo'lsa,

Hürmetli radyoan uğucular, bu qitim kuchun guğu nazar programımız müşyada xırlaştı. Programımızın dektori Şeringül Toxti, mas'ul muharriri Polat Amannuri Anwar Erkin, nazaratçısı Arapat Hüsenjan. Tövende deyik tığla, stansımızdan anıtılış aldı durgan başkı sarxıl programlarda bulsun.

0: may ayılınıp turgandak ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Men aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden takdirimini özgertedik alıkıga. Tırışçalıkımdan haman cevabı bulduk alıkıga işinip geldim.
0: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp beralmisem, tekmü bir aram bolumen. Lekin öyge kayıtışımını kütüvatkarlarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
3: Dada, abdot kırdap gitmişsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlayıp ölümlü amal avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alıqı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 11-ci günü, ülke ministerlik dercilik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komitetin 5. Umumi Yığınının rolünü ögünüş, izçillaştırış məhsus muhakeme kursu da kılgan yeni terakiyat endisinin tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020. Yılın 5. ayının 23. günü siyasi genç 13. Nöbetlik Memleketlik Komiteti 3. yığınının ixtisat sahasidiki əzala birləşmə qrupu yığının qatlaşqanda qılğan krizis davamıda tırışıb yeni fürsət yetildiriş, özgürüş davamıda tırışıb yeni vəziyyət yaratış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladınız.

Toqamaqçı buluştuq. Ağamçı soqılanla, özüm o ağamçıq oxşıqan denkin. Deyişdi kepimiz anlıqan kəpsiz oğulla. Hey, hər birimiz birden turni yasab, kutuğu səpiyereyli bulmasa. Dedim, dəru kəgən əxlimdən süynim. Bu təklifim kızlağı yaxdı. Həmisi bir eğizdən bolu dikən, şunda qılaylı deyişdi. Şarapat, əmisə əynək kutu bilən rənglik qağazın sən ağın. Pulunu yığıb sağlı bireyli, dedi Sübinur. Şunda qılaylı. Makul, şunda qılaylı. Bu gəpmü qızlağı yaxdı. Qanç pul bula? Aval mən əynək kutu bilən qağaz alay. Bası qarab pulunu birinla əmisə. Bugün asan ət əkilmən. Bulmasa ögülük əkiləy, dedim mən. Makul. Mən şu günü dərisdən küşübla Udul soğatlıq boyumla doğunluğu jügürdüm. Aynak kutunu tezli talıdım. Bıraq, kağazını damalıqı talayamay kaldım. Qaysıl nosqıdı keranlik kağazını asam, yadıkar malimgi adayıp op kaldığında kes kılıp, heyli uzun talıdım. Ahir, halranlik sidam kağazını muhabıq gördüm. Apsuz, ədisi mektepke manganda aldırap ontıp kaptım mən. Ontıp kağını mu yaxşı boğan ikən, tönügün hoya canlıp ketken kızla bugün yeni vaptı. Oğulla kağız turnu diyenli muhabbetdegi beridu, sila u ağamçını yaxşı görüp kaldığına mu deydu? Dedi Sübinur. Şu haman mən musel aşırvetkerlikimizin yes kıldım. Buldula, əmsi bəhmeyli. Mən kızlağa kutublan kağızın tönügün mektəbdən qaytıbda ilip boğalıqını demedim. Ulamu mini tek ammadi dəbli düşendi boğay sorumadi. Şu günü çüştinkin xatiri süratke düşüp xoşlaştım. Keşte hücramda cimcet oldurup, haldıran kağazını kesip katlap, çoğun turnudun birini, küçük turnudun netçini yasıdım. Yasap bulup, yeni bir nəskem kağanda kes kılıp, turnunun tomışkını kızıl, kanatlarını seyir kırağında boyap çıxdım. Hemini boyap bulup, aynak kutuğu silip, haldıranlık yepeklendirilen kutunun eğizini kebine çıxırıp çekip koydum. Ama içimdeki namelum boşluk yanını tolmadı. Ən üçündün beri yadıkar muallimni körüp baxmadım. Кейінгі елі біз мұ ұттыр мектепні бүттіріп, али мектеп имтан бәдіп. Тәлиімге арзу үйімдегі али мектеп Свендашудың чақырық келді. Қошлығымға геп тұғыр кеммейді. Парлап тұрған құяшлық бір ел маңы дағдам ечілған еді. Нәрс керекілерімні еғіш тұрғанда, еліқі тұрны сейлінған әйнек құтынымы кейінірім арсығы селіп, мектепке әкеліп, карбетімнің пешіғі есіп алды. О мені тарышып оқышқа, қалтыс бір қыз болышқы үндеп тұратты. Kitap okuşuk amraq bolsam mı, yadıkar muallimnin ismini birə kitap ya ki jurnalda kör baxmadım. Acaba o şiir yazmay vatam degin? Daş yöge kilip bir yıl bulmayla okuğucularını aldı muhabbet kaynımığı çöktü. Elbette minimi əgi dağalla buldu. Bıraq birinin boyu iyi gizemez. Yeni bir şiirini yaxdurmaydı o deyendek noksanları bilen taza dedimgi yaxmadı. Şarabatının jigitim yok deyini işemmanla. Aşı kutudaki turnala ispat дәйді ятақтыке қызла чақча қылышым. Онда қамәс, ұттыр мәктәтке яқшы өтідіған қызла бірлікті мұшындақ ясып аған әміміздің бірдің ба, дәйтім түшендіріп. Бұндақ түшендіріп кәткенінге қарғандыла, іш ұндақ адды әміз, дәп терек түрәтті ола. Ақыр мән мұ, әш өдәп ола білән тән көләттім. Дәл мүші әә, жегітімге ясыған дәп көліш білән, ішімнің бір ері ажайып бәхәдін әтті. Әмі бұны мұхәббәт дәп қармайтым. Меніңче, бұл тұрышчан қызның оқытқышсығы болған өрметі еді.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

جان اعلان قلش آخرلاش قاندن کین او 14 سات اخلاب آندن اویغانغان. تکشورش ارقلک سلامتلک نورمال بولب بیش قندق کسالک علامت بایقالمغان. بو پاکتلا بر قسمان احوال خطرلک هرگز نبیقش که بومایدو. بر قانچ یلدن کین بو جنس ریکورتی خاطرستن اجرب تشلانغان. چونکه دکترلان مزاکر قلغاندن کین آدمنو اخلماسقی انتاین خطرلک دب قارغان. Yettincisi, tamak yemezliğinin yukarı çeki. Növete tamak yemezliğinin en uzun vakti 382 günde hatırlengen. Elbette bu pekat katkı yemezliğinin yemezliğini görüstüldü. 1966 yılı 25 yaşı kırgen Angus, su ve vitamin bilen 382 gün berdaşlık bergen. Bu işinimi hatırı yukarı. Şuna bu rekordumu ötürüp etken. Angus can ilan kılıçtın burun 207 kilogram bulup can ilan kılıç tamamlanan dinkin 82 kilogram uçuşup kalgan. Bu pekatla bir kısmen ehval. Katarlık hergisine bir kışkı bulmaydı. 8. Nefes almasının yukarı çeki. Kişilerin tenis suda nefes almayı turuşunun en uzun vakti 24 minut bulup 2016 yılı Barcelona'da ötküzülgen 17. növetlik otturduğunuz gavvaslık musabıkısı da alikis yaratkan. Onun üçüncü uzun berdaşlık bir yerleşirdiği sebep, o müddetin burun nefesinin içine meşgılış arkalı kavanı öpküsüge kısıv algan. Bu pekatla bir kısmen ehval. Hatarlık hergisine bir kışkı bulmaydı. Hazır kişiler kündülük durmuşta yan telefon ve kompüterden ayrılanmaydı. Uzun müddet bedenini aldığı igip oturuş tiz nefes ilişini keltirip çıkırdı. Tiz nefes iliş vakti uzurap kese, adam asan açıklandıgan, semirip getirdiğin her hıl keseliklerini keltirip çıkırdı. Eğer sizde bu mesele olsa, köpürek çoğunkur nefes ilin. 9. En köp perzentlik buluş rekordi. Aldı bilen, bir kıytımda en köp perzentlik buluş dünya rekordi. Amerikalık bir ayal bulup, bir kıytımda 8 bu vakti okan. 8 balının hemiz 13 hayat kalan. Bunun içinde 6 oğul buvaq, 2 kız buvaq ba. Endi biz bir ayalının ömürde en köp ballıq buluş xatırısını körüp baqaydı. Hazırgıçı məlum boğan en yukarı rekord 69 balı bulup, bunu Valentina Vasilya yaratkan. O 1725 yıldan 1765 yılgıçı boğan 40 yılda cemi 69 balı tukkan. 16 cüp koş gizek, 7 cüp 3 gizek, 4 cüp 4 gizekini özücük alıdı. 10. Tuğulgan günü oxşaş boğan bir neçə avlat kişilerinin xatirisi. Bu, bütün cəmiyyətki bir qanç əvlad kişilərinin tuğulğan gününü görüstüdü. Hazırkı rekord 4-cü əvlad, yəni balısının tuğulğan günü, özünün və dadısının həm boğusunun tuğulğan günü bilən oxşaş. Bundaq ailədən dünyada 6-sı var. Əlbəttə hazır bəzilər oxşaş bir günü toğırlab, operasiya qılıb tuğusu buldu deyişi mümkün. Lakin bu rekord texmi təbsili bulub, 2-cənin 29-cü günü qanç əvlad tuğulğalıqı xatırləngən. Bu rekordni əngiliyelik bir ailə kişilər yaratqan. Bütün dünyada pəqat müş birla. 3 avlat bir gündə, yəni kilib 2-cənin 29-cü günü toğulğan. 11-cisi uzun ömür görüş çeki. Adamın ömrünü xromosomdiki telomerinin uzun qısqılığı belgiləydi. Növətdə alimlər insanların geniga əsasən, insanların ömrünün çeki 125 yaş deyə pərəz qılğan. Xatırlayıq əsaslanğanda 1875-ci ildə toğulğan fransiyalik Jenny Calvin 122 yaş 64 gün ömür görgən. Bəlkəm ən uzun ömür görüş rekordu bulub olmasıqı mümkün. Bir qitim aşxanğı tamaq yegili barğanda mundaq bir ahvalğı yoluqdum. Balısı bar bir ana yeni bir xanım bilan tamaq yeyatqan bulup, balanın şikayətlərinin paranlışığı daxil qılışdım saxlanış üçün bala əmdil orunduqqa oturışığa ana bir yan telefonda karton film qoyub balığı görsətdi. Bütkül tamaq yeyiş jarayında bala naydı jimjetalda yan telefonğa qarap oturdu. Apsi paranlış bulup, balanı tamaq yeyişki buyurğanda bolsa bala pərva qılmadı. Apsi amansız yan telefonu tartıp aldı. Нәтижеде балысы ашқанды жығылап бешігі кейді. Әм адамның диқат етібары өзгі тікіліп қалғынны көріп, бұ ана амалсыз алдырап тенәп есабат қылып, балысыны көтіргенше кетіп қалды. Бұның оқшаш ян телефон талышыш және ресторан, бағыча, доқтырхана, тез бойыз қатарлық әрхіл амеве сорылларда дайым ұшырап тұрды. Бір ян телефон балыны тенішлен дұралайды. Lekin dal shu bir yan telefon ota-onalar bilan bolalarning munosabatini qatmal holatga tushirib qo'ya oladi. Qoramig'i yetmaganlarning yan telefonda turg'i chiqishi yaqinqi yillardan buyonki qiziq temaga aylandi. Jungo aloqa to'g'ri uchur markazi e'lon qilgan 5-chi qitimliq mamlakat bo'yicha qoramig'i yetmaganlarning aloqa to'g'ri ishlatish ahvolini tekshirish dokumentida ko'rsatilishicha 2022 yili qoramig'i yetmagan to'r ahlining ko'lami 193 milliondan eshib Yan telefon arqılıq torğı çıxıdığan quramığı yetməyən tor əhlinin nisbəti izcil 90% ətrafıda bolğan. 2000-ci illərdə tuğulğanlar və 2010-cı illərdə tuğulğanlar internet torunun tərəqqiyatığı əgişib üsb etilgən. Onların tor pən texnikisi boğan tunuş dərəcəsi və tayinişçallıqı ilgirki hər qandaq bir əvlad kişilərdən eşib gedidu. Lekin bu xil rəqəmləşkən turmuş usuli bəzi məsələlərini elib gəldi. 2000-ci ili

0: kimlerinki? Gündə anlatmaz.
1: Çürük postluq yaşlar deyən bu söz nazusluş, yürək qan tumor tosluş bimarlarını esigə aldı. Onlarının bazıları tamak yiyiş yarayanda orundan turup nərs gerek almakçı bolğanda, tuyuqsuz yıqılıp düşüp qaytı oyğun almağan. Yani bazıları haraq içip hoşal bolup, tuyuqsuz kökürkü ağırıp doktorxanığı ciddi aparılğan. Yürek miğa qan tumor keseliğinin yaşlı yüzlülüşü hakikaten mevcut. 2023 yılı Devletlik Sähiye Sağlamlıq Komiteti aşkan akbarat elan kılışığını da Memleketlik Siyasi Kengaşının azası Devletlik Yürek Kantumur Keselikleri Merkezinin müdiri Cungo Kuruluş Akademisinin akademiki Hu Xingshu mundaq dedi. Tuyuqsuz ölüp gitiş vaqalarını bir çetki qayırıp koyup, biz ciddi karakterlik yürek muskul tıkılması, meni sektisi kesilgi gırıptar boğan bimarlarına tekşürüş ceryanı da onlarının tunca qetim kesel buluş yeşinin tövelleş yüzünüşü de turğallıqını baykadıq. Qayt-qayt doktorxanığa kelgen bemarlar yavuy xaydi çoqur ta'sir qaldırdi. Bu bemarlarda daim dimi siqilish, yurak silish, terlash qatorliq alomatlar ko'rilgan. Qaramoqqa yurak jihatki kasalliklarga o'xshusimi, lekin kasallik sababini tekshirib chiqilib bo'lmaydi ekan. Tekshirish orqali bu bemarlarda daim psixikalik kasallik borligi bayqalgan. Badanning biyaram bo'lishi psixikalik kasallikning badallashish ifodasi ekan. Yavuy xaynin bu bayqishi amaliyoti ayrim misollar emas. Guangxi Wuju Shaylik Qizilqirs Jamiyati Doktorxonasi Ambulatoriyasining mudiri, mudir vrach Jungsan Universal Ambulatoriyada psixik sog'lomlik masalasi sababidan o'xshash bo'lmagan klinikalik kasallik alomatlarini keltirib chiqargan nurg'un bemorni uchratgan. Jungsanning aytishicha, demis qilish, yurak silish, tarlash qatorliq kasallik alomatlaridan boshqa, yana oshqozon ichak kasalliklari bilan munosabatli bo'lgan ko'ngli ilishish, qusish qatorliq klinikalik kasallik alomatlari bor ekan. Diqqat qilish qarzidigini shuki, bu bemorlarning ko'pincisi yosh o'smirlar. Bu yosh bemorlarda doim ko'rilgan masalalardan oshqozon ichak kasalliklari, bo'yin umurtqisi kasalligi qatorliklar bor. Yoshlardagi oshqozon ichak kasalliklarini paydo qilguvchi sabab psixikalik kasalliklardan boshqa yemak ichmakning qonuniyatsizligimi oshqozon kislotasining ajralib chiqishini keltirib chiqarib, oshqozonning harakatlantirgich kuchiga ta'sir yetkazib, oshqozon ichagining normal lazim qilish va sumirish iqtidorini o'zgartirar ekan. Bo'yin umurtqisi kasalligi Jungsanning ambulatoriyasidagi yosh bemorlarda doim ko'rilgan kasallik. Bosh og'rish, bo'yin telib og'rish, bosh qiyish Uyqusizlik bu bemorlarda doim ko'rilgan kasallik alomati bo'lib, charchash yoki tashvishlanish bu kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi yoki og'irlashtirib yetadi. Jonsanning asab berishcha, eng tipik bo'lgani 30 necha yoshlik ar bemor bo'lib, kunduzi xizmat qilganda izchil kompyuter oldida o'tirdi ekan. Kechda uyga qaytgandan keyin kompyuter o'yin o'ynaydi ekan, yon telefon ko'radi ekan. Jonsan bemorni ko'rgandan keyin bemor va uning oila tabiblari bilan sabrchanlik bilan fikr almashtirib Bu bemorga dori yizib bermay, ailesidikilerinin nazaratçilikide kompyuter, yan telefon işiltiş vaxtini mecburi azayt kuzgan. Bir mezgil davamlaştırgan dinkin, bemorning kesallik ekvali körünerlik yaxşılangan. Yaşlarının çürük postluq bulmasızlığı yerdem kılış. Yaşlarının çürük postluq buluşunun sebebi üstüde toxtalganda, hoşun şu mundaqtap körsetti. Yaqinqi yıllardan buyan, elimiz ahalılarının tamak terkibide dallıq sıraat ve purçak türdikilerinin nisbiti davamlıq tüvellep, Yağının qəbul qılınışı və energiya bilan təminləşmə nisbəti özüksüz açdı. Bunun qayğışıb, əhalilərinin təşəbbüskarlıq bilan çiniqişi yetərsiz bulub, xidmət yarayanında uzaq oturuş nisbəti barğan seri eşib, cismani hərəkət səviyyəsi körnərlik tövəlləşki qarab yüzləndi. Bunundan başqa, yaşla yana ruhi besim iğir buluş və uyqusu yetərlik bolmaslıq məsələsigə duş gəlidi. Yuqorqı səbəblərgə qarata nurgun mütəxəssislər yaşlanın turmuş adətini özgərtib, sağlam ozuqlanış, Hərəkətin köpəyişi arqalıq bədən sapasını yuqur kötürüşünə təşəbbüs qıldı. Məmləkətli xalq qurultayı

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programısını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmulları tövendikçe. Acırışmı yana ilgirki erinin mırasıqa varıslı kılgılı bulamdu. Tör direktori tamğını oydurup çıxıp, toxtam imzalıqandın keyin sot məhkimisi küşke iyi işkallikini bekitti. Kilini qeynata qeynanısını küsse, mırasqa varıslı kılış hukuki bulamdu yok. Ahırkı ömrini hatırcam ötküzüş. Kilin bilen qeynanının mirası qandaq taqsimlanadı. Tövənədi qıtınlar programımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

0: Nazi. Bugün ananızga öndü dal nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
1: Men yığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilan bir qoroda turamiz, amma vaqtimiz udul kelmaydi.
0: Vey ana, ovozingiz bitib qapti go.
3: Zukam deb qağılı xili boldi. Əsirəb qalmasın deb sizə demigaydim.
4: Ata-anam bilan bir şəhərde turamiz, amma kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
2: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Opa, siz sizni o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
1: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Muhabbetlik küylege ve muhabbetlik paranlığa tolgan üzülmez melodiye programımız yine devamlı şıvatıdı. En üvetlik temimiz bu, en şu muhabbet üstüde buludu. Ondak olsa, esuyumluk anlıkçıla, yiğitle, kızlağı yoşurum küyüp kalsa, kandak kipadı da buludu. Ondak olsa, bu cevapka kulak silim. Tetkikatçıla, bunda kulağı sıkakan. Yani, o daim sizinle eğip gitmemişse. Ya ki her kıl usullarda sizin dikkatinizde tartışkı uğrunsa veya ki her kandak çağda onu uçurasınız barlık çağırlığını kolunup sizge özünün mevcutlıkını eskerti vatkallıkını üçendirip verirdi. Kısmet, ügünüş ya ki turmuşta velim kıyınçilik ya ki mağlubiyet ki uçurgını da hemişe sizge teşebbüskarlık bilen eğitip verirdi. Hatta belli şahsi sırlarını mı sizin oymaydı sizin karışınız sizin fikir teklifleriniz ne ait mühim de bölüdü. Onun başka sizin oturmuşunuzun ait köngül bölüdü. İşin sırtkı kızık iş heveslerinizde düşünüş ki çare izdeydi. Oturmuşunuzda daim onun sıması sizin göz aldığınızda namayen bop durdu. Onun dinkin sizin başkalarına tanıştırganda artıkçılıkınız yakış tarafınızda mahtap puşurdu. Hatta bazı da teki kemçiliklerinizde mu artıkçılık aylandırıp mahtaydı. Etrafınızdaki başka yigitlerge bekerek köngül bölüp daim olabilen boğan münasibetinizi bilip durdu. Olabilen yıkılışıp kalsanız hesed kığını aşkarlap buydu. Daim bağını tepip sizge gül ya ki küçük soğulanı berip durdu. Tuğulgan gününüz heveslerinizi esede için saklaydı. Şu günü kegende sizini tuyuksuz kuşal kılıp ötüdü. Bayram keyfiyatını peyda kıludu. Körüşki amalsız kağa vaktinlarda kıskı uçur yollar tebirgini yetküzdü. Sizin albomunuz ya ki süratlerinizin görüşünü yakış gördü. Atanısıga, uruktuqallarga, dost buraderlerge, hizmettaş, savaktaşlarga siz doğruluk sözler verişini naiti uçanlarlık iştep bölüdü. Bir er eğer sizin kotuldaşlarınızda anlaşını halısa mücazi intayın yakışı buluştun sırt sizin tolum hürmet kılıdıqallıkını mühim bir dağılıkını düşündürdü. Avarçılık yoluk kavaktığınızda dert döksünüz, nait sevir takat bilen anlap sizge hel kılışıp verirdi. Endi onun tapkan çağrılarının hemisi sizden rat kılışınızı uçursun mu? Yanıla sizden erkeltip sizge yerden verirdi. Sebep sizden yakış gögelik de. Demek yigitler manım uşunda kipadıdı bolsa bu kızların yakış gögelikinin kipadısken. Şuna yakış köygen yiğitlerge üzünlerini tapşırınla. Çokun bəxtlik buluzle. Yakış köymeydiğen yiğitlerden amal ba. Jiraq durunla. Etrafınla düşündük yiğitlerimi ba. Eğer ba bolsa, kadirlenla. Muhabbetlik hayatta birinin yakış köyüşüge müyesser bombaqtın artık bəxt bombız gerek. Daxosa, muhabbetlik köylerimiz devamlı yenisiler için yanraydı.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız şu tapı davamlı şivatıdı. Bir hünərvən bakken üç çilek yastıbdı. Bir çilekke qıq kaçılabdı. Onun həm madem keçibdı. Yeni bir çilekke su kaçılabdı, həm madem işiltibdı. Üçüncüsüge əsəl abdikən, onu həm madem qadirləb tetibdı. Demek çilek oxşaş. İçigi kaçılangan nərsə oxşumağaçqa, ulanın kəlgüsümü oxşumağan. Kişilik hayatımın uçunun qoxşaydı. Sizde kandak ideya bolsa, şundak hayatı erişsiz. Könünüzde kandak hiyal bolsa, şundak turmuşku erişsiz. Şunun üçün, hiyalınız her vaqt güzel bolsun. Çünkü o, hareketinizde ayrındı. Hareketiniz, emeliyetinizde ayrındı. Şunlaşka, her vaqt nişanımızda mı güzel kılaylı, arzularımızda mı güzel kılaylı, basqan kademlerimizde mı güzel kılaylı. Şundala bizden neticimiz güzel buludu. Bizden her bir vaktimiz güzel buludu. Kendimize hazır ki vaktimiz mi güzel bulsun, güzel küylerimiz devamlıksız üçün.

Ha, sevgili dostlar, programımızda almıştırıvatımız. Muhabbetlik turmuşta doğru bir peytte şundak bir kişinin uçurdu siz. O del siz uzundun bu yan kütüp durgan. Kalbiniz izlep durgan, könlünüz duyup durgan. Siz en erişini halaydıgan kişidir. Onun bilen bile durgan vaqtta siz vaqtının kandak ütüp ketkenliğini sezmeye kalırsız. O vaqtta siz vaqtının astırak ütüşünü ümit kılırsız. Közleriniz onundun başkını kömeydi. Ес туйғыларыңыз оныңдың башқаны тонымайды. Сіз оны әммедің қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонының күтісіз. Сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет, бәлкім шу гүзәлік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 13. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Tacikistan Zongtongi Rahman bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping, Brunei'nin tahtvarısı Billah bilen görüştü. Xi Jinping, Birleşken Devletler Teşkilatı, Marif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş işbecirgücüsü Enani bilen görüştü. Li Chang, Tacikistan Zongtongi Rahman bilen görüştü. Li Chang, Telegram'ı yollab, Magyar'ın Vingriya Zonlisi boğallıqını tebrikledi. Cavlıcı, Tacikistan Zongtongi Rahman bilen görüştü. Xanjing, Brunei'nin tahtvarısı Billah bilen sohbet ötküzdü. Xalqara cemiyet, Jongu Amerika başlıkları uçuruşuğa yüksek ehmiyet berip, iki devletin hemkarlıqını kengaytıp, dünyaya teyhi mokup, mokimliq ve eniqliq ataqılışını ümit kıldı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar tövende deyiktanla, haberlerimizin tepsili mezmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 13. günü çüştün kiyin Beijing Xalq Sarayı'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Jungo'ya gelgen Tacikistan Zongtongi Rahman bilen sohbet ötküzdü. Xi Jinping Tacikistan müstakil bolganlıkının 35 yıllıkı hem Tacikistan'ın devlet kuruluşu da zor muvaffakiyetlerge erişkenlikini tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Öz ara kattı kollaş, Jungo Tacikistan münasibetinin yadroluk muhim mezmoni. Meyli taşkı muhitte kandak özgürüş buluşudun kattı nezer, Jungo bilen Tacikistan mengü öz ara hemden boludugan yakşı koşnula. Samimi öz ara işinidugan yakşı dostla, kol tutuşup terakki kılıdugan yakşı hemrala. İki tarafının Jungo Tacikistan mengülük, inak, koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesini imzalışı, iki devletin yukur seviyelik siyasiydiki öz ara işinişini toluk gevdilendirip, Jungo bilen Tacikistan'ın evlat mı evlat dost üçünü puhtı kapaletki iyi kılıdı. Jungo Tacikistan bilen birlikte tekimi ziş bolgan, Jungo Tacikistan takdir ortak gevdisi berpa kılışka türtki bolup, iki devlet halkıge tekimi yakşı bekti artışını halaydı. Xi Jinping bunuları tekitledi. Jungo Tacikistan'ın öz ehvalığı uygun kılıdığan terakkiyat yolu menişini aval kıdekli kollaydı. Tacikistan'ın devletinin müstakillikı, igilik hukuki ve hayıpsizlikini kogdışını kollaydı. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışıydı. Tacikistan mı 2030 yılın burunki devlet terakkiyat stratejisini bütün gücü bilen ilgari sürmekte. İki taraf bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşunu asasi liniye kılıp, terakkiyat stratejisini çoğunkur tutaştırıp, özlerinin terakkiyat nişanına kuş koşuşu. İktisat soda hemkarlıkının yakşı vaziyetini müstekkemlep, hemkarlık yoşurun gücünü kezip, soda selin mi kölümü ve süptini ten kademde östürşi. Nuktuluk türlerinin yolgu koyuluşuğu kapaletli kılıp, yeşil energiye, rakamlık iktisat, akıl şehir, süni akıl katarlık cihetlerdeki hemkarlıkını kengaytip, pen teknikide yenilik yaratış kuvvetini aşırışı. Adımiyet

0: 2025 ýyly 5-nji aýda 10 000 çakyrymlyk çay ýolyny yzlaş paýlyýeti arkaly Russiýaga çigra halkygan sayahat liniýasyny ýolga goýdy. Jüngo Russiýa çigra halkygan tadqiqat charakterdäki ögüniş sayahaty kyzgynlygy dowamlyk aşdy. Jüngo Russiýa muhabbeti Guna sapyry qatarlyk özgüç paýlyýetler 2 döwletniň medeniýet almaşdyryşydaky ýarkyn kartyga aýlandy. Russiýa medeniýet sayahat baýlygy okşaşla güçlük jalyp kılış küçügi ige. Irkutsk oblastynyň başlygy Kobozev tonuşdyryp mundaq diýdi. Bultur 40 000 ýakyn jüngo pukrasy Irkutsk oblastyna ziýaretke geldi. 2026-njy ýyly Russiýa Federasiýa hökümeti Irkutsk oblastynyň Baykal Sek şäherinde sayahat dem eliş tipidiki alayda iqtisadi rayon tesis kılışını tesdiqledi. Bu yergi makallaşkan karxanıla, baj, ul əslə qatarlıq cəhətlədiki etibar beri siyasətlirdin bəhrman boludu. Jungoluq sayahatçiləni cəlib kılış üçün Çita, Irkutskidiki bir qısım aşxanıla, Sibiriyanın özgüç taamlarını bazarğı saldı. Taşqi Baykal Çigra rayonu, Irkutsk oblastidaki bir kısım kan kezish karxanalari sanaat sayoatini faol etib, zavod rayonini ekskursiya qilish, qo'shilgan mol sotib olish iste'moli yurishlik sayoat mahsulotlarini bozorga soldi. Qizilmi boylik hamkorligi o'xshashla Jungo Russiya kasb yug'urilishining muhim yo'nalishi. Kobozev munulani bildirdi. Irkutsk oblastynyň baýlygy mol. Nurgun kan gezish karxanalary Jungo bilen hemkarlaşyş üstüde izdenip, baýlykny birlikde içip, ýokur sewiýelik ýasymçylykny taraqqi kyldyrmakda. Kelgüsinde ýene Jungony ýağ, mineral suw gatarlyk mahsulatlar bilen ta'minlashni kengäýtip, hemkarlyk sahasyny ýanymy kengäýtdi.
1: Hörmetli radio dinleyiciler. Kahire kitabnamesi imzalanğan jay bolğan Mısır paytaxtı Kahire'nin gärbi janobidaki El İhram Topi etrapidaki Mina Sarayı mehmanxanasy halkara sayahatçylar qızğın ziyaret qıladığan jay. Bu mehmanxananyň oýlysynda ýeňiden täsis qılınğan bir hatyra munary qat köterip duratdy. Munarga Taywanning Jongguga qaytarib kelinganligi 2-nji dunyo urushining g'alaba mevisi va urushdan keyingi xalqaro tartibning muhim tarkibiy qismi degan xatlar aniq o'yilgan edi. Xatir munarining turk ul teshiga Qayra xitobnomasining tarixiy ahamiyati va Jongu Misrning davlat bayrog'i o'yilgan. Usti tarafdagi bronza 6 burchakli turkka Qayra xitobnomasi Xatir munari degan xanzucha, inglizcha xatlar o'yilgan. Jungunun Mısırda turuşluq baş elçixanası yakında ilan kılgan xəbərge qarğanda, Jungu Qahira xitabnamısının Mısırdaki Mina Sarayı mehmanxanası da hasıl kılınğallıqını xatirləş üçün Mina Sarayı mehmanxanası da xatiri munarı ornatqan. Xatiri rayonu pütkendin kiyin, ammığa rəsmi eci vetilədikən. Mısırının siyasi sahasıdaki nurğun zatla munulanı bildirdi. Qayra xitabnamisi Tayvanning Jungunun ayrılmaz zimini işkelligini jazimlashtirishning muhim tarixi va qanuni asosi. Keyin Qayra xitabnamisidagi belgilimlar qayta ta'kidlangan Potsdam axboroti qatarliq bir qator qanuni kuchga ega hujjatlar bilan birga 2-nji dunyo urushidan keyingi xalqaro tartibning tarkibiy qismini shakllantirdi. Jungunun Mina Sarayı mehmanxanasida Qahira xitobnomasi xatiri munari o'rnatishi ham tarixni tantanalik xotirlaganlik, ham muhim real ahamiyatga ega bo'lib, dunyo xalqiga urushdan keyingi xalqaro tartibga xiris qilishqa bo'lmaydiganligini eskartdi. 1943 yili 11 ayda Jungu, Amerika, Angliya 3 davlat hukumatlarining boshliqlari Mina Sarayı mehmanxanasida Qahira yig'ini ochdi. Hamda Qayra xitobnomasini imzoladi. Shu yili 12-nji ayda Qayra xitobnomasi rasmiy e'lon qilindi. 1945 yili 7-nji ayda Jungu, Amerika, Angliya 3 davlat Potsdam axborotini e'lon qildi. Arqadilla Sovet ittifoqi buningga qatnashdi. Axborotning 8-nji moddasida Qayra xitobnomasidagi shartlar cho'qim yo'lga qo'yiladi deb qayd ta'kidlandi. Shu yili 10-nji ayning 25-nji kuni

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alıqı ligirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-11 günü Ülke Ministerlik Dercilik Asaslık Rahbiri Kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, izçillaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan Yeni Terakiyat Endiyesinin tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 5. ayının 23. günü Siyasi Kengeş 13. Nöbetlik Memleketlik Komiteti 3. yığınının ixtisat sahasidagi a'zolar birlashma guruhi yig'ini qatnashganda qilgan krizis davomida tirishib yangi fursat yetildirish, o'zgarish davomida tirishib yangi vaziyat yaratish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatamiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurlarga yetib keldik. Programımızni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyasatçı dostlar Sheringul Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimli məzmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Çırayığı tüzük karmağan oxşaymən. Amma oruq mı əməz, simiz mi əməz, egiz boyluq bu kişi xeyalımdaki egiz həm oruq yadıqar müallimge anca oxşaymadı. Yadıqar müallim oruqluğu bilən teximi egiz görünətdi. Sınıfımızdaki kəpsiz oğulla birdəmli onunğa yadıqar ağamca deyəndək ləqəmlənimi qoyub ülgürgən idi. Bayıqı adam ağamcıq əməz, törkül oxşaydı. Bundaq törüktek adamdan minin uyumdumu biri ba. O adam ailesigi törük bulan avatkan mıdı, ya ki gayördek siyak törük müdü? Onun beğişitki mən kançilik adamın beğişidi badı. Aldıraşçılık hiyallarımın ahırgı yer bəmidi. Jügürüp digidek mektepler vasıtın kirip, yoxlumuğu kol besip uf dedim. Bu ətiyallik canının qalbilik ahırlaşqalıqını bildirətdi. Bu qalbə bütün küllük qalbi küş birətdi. Bugün yeni ilmi müdür işqa düşübdü. Çütün kiyinki jığında onu ködüm. Sözlerini anlap oldurup, onu bir yedi kögendekli yez kaldım. Bir qarsam tonuş ciray. Bir qarsam na tonuş bu kişini nədi kögendekimini isimge alanmay oldurğunumda, o sözler edip kolunu ködürdü. Şu haman beğişideki qarmengi közüm çüdü. Hə, bu əsli ətdiyən soğuluk etken adam şükende. Bu adam yadıkar muallımıdı. Bu xiyal kallamğı kelişi bilen, içimde bir qağız turna alıran kanatlarını qaqdı. Yadıkar müdir naiti yaxşı dedi. Mektep müdirinin bu gebedin həm çöcüdüm, həm xoşal buldum. Amma bu dünyada qancilik adamın ismi yadıkardı. Yaq, şarapet, yadıkar isimlik beğişidi meni bay kişi köpəməz. Bu aşı yadıkar şu. Bərdalla xiyallarımdaki halrağınlı qağız turnağı can kirdi. Bu kişinin ısın bilen meniden başka yeri yadıkar muallimge oxşamaydı iken. Yadıkar muallim oruq idi, dedim ben. Şunç yılla ötdi. Yadıkar yanlı aşı 20 yaşlıq oruq praktikant muallim halde turamdi. Qağız turna halran kanatlarını qeqip, jürgümge kondi. Rasa, mən mu 10 yaşlıq oquğuç kızdın 40 yaşlıq ayalığı aylandım o. Yadıkar müdirğa qaytı qardım. Qarğan seri ötkür nur çaqnap durğan bu közlə eyni çağdaki oruq egiz yadıkar muallimnin çoğun közlərge aynı vatatdi. Bu kişinin aşı yadıkar muallim ikenlikige hiç kumanım kamağan idi.

Şarapat işten tüşüp, safağı çöküp ultırgan Gayurni körüp, Yadigar muallimning ruhluq, xushxoy haltini köz aldığı keltirip, küşlik seliştirme kaldı. Onun nazarda ulanın bir asmanda bir yadi idi. Hazır onun Gayurga faqatli kepi ötmeydi. Şuna o yanlı gap qılmasını tanladı. Çünkü gap qısla urushatdi. Müşküllerde Şarapatke nispeten köngülünün hatırcamdaki en muhim idi. Ondaqta olanın keyin küllere kandaq bolan. Gayur müş betli ötüp ketem. Yadigar muallim rastılla onun otur mektepteki okutusu şumudu. Bola kızıqsanla, dekhtanla davamlıq Ätike Radio Jorlu programımızı orlaştırılgan Razia Qadır'nın Kağaz Turna namlıq postının devamı da bolsın.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дейустамдын метро шопору болгон 15 жылдын буянкы 789-нчи кетимдин акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жидди кесенин операциясыга таярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, endili bir makalını teşürüp boğaydı. 6 saat dinkin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:30. Rehim Aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun koçularını süpürüp bakan o, başka yurtdan kelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunur. Seher saat 5:20. Bugünkü Tunci 58. yolunun koça Abdubosi, Şihaba Abdubos başbekitinin yolu çıktı. Şopur ustamın en yakış gördüğünü, Seher kuyacının tutuktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi programısı müşerdi ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırış Türgütçisi Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tösəncan.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desma iyisi.
1: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Menin bevasitə görsütüş üyüm, sansızlığan kişilər köngül bildiğən qızıq nokta. Mən bir eğiz gəpilərla istimalçıların köngül nokta alayım mən. Mən bevasitə görsütüb mal satıqçı, qanun boyca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Mən bunu bilemem.
2: Siz çolpan buluş bilen birgə, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış üçün aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Qanun boyca baş tapşırayım.
3: Bugün ananızga ünlüdar numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben çıkılıştım. Kaytkan eken kıtere ya.
5: Atanam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odulken meydu.
3: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın de sizi demeyeydim.
7: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odulken meydu.
5: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
8: Baba, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
5: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
4: Ata anamın sağlamlıqını diləyəm mən.

sevimlik radyo anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

ve aile azaları otursudaki ve hissiyatını çoğunkırlaştırılı ve er ayalla otursu da yeni muhabbetleşken çağdaki kızgın tuyluğu kaygılı buludu. Ve onun başka yine ettigerlik naştini ve intayin estayirlik bilen teyarlaş ve aram küllerde cimşit oturup kahve içiş mi ve turmuşunu şünçilik güzel romantik iki kıladı. Şuna bu turmuşta biz romantik hissiyatın ayrılıp kasak bulmaydı. Bəxtli aile her vakit perviş kılışkı muhtaç. Elbette ailenizin kuşallık için manım uşundak adli romantikilikle kem bulmuşsun. Biz ne romantik his duygulağı başlaydıgan küylerimiz elbette anlıkçılarımız için.

Muhabbetli küylerge ve muhabbetli paralarla dolgan üzülmez melodiya programımız yine devamlı şıvatıdı. Yani üvettik temimiz bu, yani şu muhabbet üstüde buludu. Onda olsa, esümlük anlıkçıla, yiğitle, kızla yoşurum köyüp kalsa, kandak ifadede buludu. Onda olsa, bu cevapka kulak silim. Tetkikatçıla, bunda kulağı sıkakan. Yani, o daim sizinle ergip gitmemişse. Ya ki her kıl usullarda sizden dikkatinizde tartışkı uğrunsa veya ki her kandak çağda onu uçurasanız barlık çağırlığını kolunup sizge özünün mevcutlıkını, esker tıvatkallıkını üçendirip verirdi. Kızmet, ügünüş ya ki turmuşta velim kıyınçilik ya ki mağlubiyetki uçurgını da hemişe sizge teşebbüskarlık bilen eğitip verirdi. Hatta belli şahsi sırlarını mı sizden oymaydı. Sizin karışınız, sizin fikir tekliflerinizde ne ait mühim de bölüdü. Onun da başka sizin oturmuşunuzun ait köngül bölüdü. İşin sırtkı kızıkış, heveslerinizde düşünüş ki çare izdeydi. Oturmuşunuzda daim onun sıması sizin göz aldığınızda namayen bop durdu. Onun dinkin, sizin başkalarına tanıştırganda artıkçılıkınız, yakış taraflarınızda maktap uçurdu. Hatta bazı da teki kemçiliklerinizde mu artıkçılıkla aylandırıp maktaydı. Etrafınızdaki başka yigitlerge bekerek köngül bölüp daim ula bilen boğan münasibetinizni bilip durdu. Ula bilen yıkılışıp kalsanız hesed kığını aşkarlap buydu. Daim bağını tepip sizge gül ya ki küçük soğulanı berip durdu. Tuğulgan gününüz heveslerinizni esede için saklaydı. Şu günü kegende sizni tuyuksuz kuşal kılıp ötüdü. Bayram keyfiyatını peyda kıldı. Körüş ki amalsız kaga vaktinlarda kıskı uçur yollar tebirgini yetküzdü. Sizin albomunuz ya ki süratlarınızın görüşünü yakış gördü. Atanısıga, uruktuqallarga, dost buraderlerge, hizmettaş, savaktaşlarga siz doğruluk sözler berişini naitti, uşanlarlık iştep bölüdü. Bir eğer sizin kotuldaşlarınızda

ulaşını halısa mücazi intayın yakışı buluştun sırt ve sizden tolu mühürmet kılıdı kallıkını mühim bilidi kallıkını düşündürdü. Avarçılık yolukka baktığınızda dert döksünüz nait sevir takat bilen anlap sizge hel kılış berdi. Endi onun tapkan çağrılarının hemisi sizden rad kılışınızı uçursu mu? Yanıla sizden erkeltip sizge yardım berdi. Sebep sizden yakışı görgelikide. Demek ki yigitler manım uşunda ifadede bolsa, bu kızlarının yakış köygenlikinin ifadesi ki. Şuna, yakış köygen yigitlerge üzünlerini tapşırınla. Çokun bəxtlik bulu sile. Yakış köymeydiğen yigitlerden amal ba, cirak durunla. Etrafınla düşündük yigitler mi ba, eğer ba bolsa, kadirlenla. Muhabbetlik hayatta, birinin yakış köyüşüge müyesser bulmaqdın, artık bəxt bulmamız gerek. Daha olsa muhabbetli küylerimiz devamlı yeni silah için yanıraydı.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız şu tapda davamlı şivatıdı. Bir hünərvən bakken şu çilek yastıbdı. Bir çilekke qıqı kaçılabdı. Onun hem madem keçibdı. Yeni bir çilekke su kaçılabdı, hem madem işiltibdı. Üçüncüsüge əsəl abdikən, onu hem madem qadirləb tetibdı. Demek çilek oxşaş. Kiçigi kaçılangan nərsə oxşumu qaçqa, ulanın kelgüsümü oxşumağan. Kişilik hayatımı onun oxşaydı. Sizde kandak ideya bolsa, şundak hayatı erişsiz. Konunuzda kandak hiyal bolsa, şundak turmuş erişsiz. Şunun için hiyalınız her vakit güzel bolsun. Çünkü o hareketinizde ayrındı. Hareketiniz emeliyetinizde ayrındı. Şunun aşka her vakit nişanımızda mı güzel kılaylı, arzularımızda mı güzel kılaylı, basılan kademlerimizde mi güzel kılaylı. Şundala bizden neticemiz güzel buludu. Bizden her bir vaktimiz güzel buludu. Benim ise hazırki vaktimiz mi güzel bolsun, güzel küylerimiz devamlı siz üçün.

Ana sevimli dostlar, programımızda almıştırıvatımız. Muhabbetli turmuşta doğru bir peytte şundak bir kişinin uçurdu siz. O del siz uzundun bu yan kütüp durgan. Kalbiniz izleyip durgan, gönlünüz duyup durgan. Siz en erişini halaydıgan kişidir. Onun bilen bile durgan vakitte siz vakitinin kandak ütüp getkerlikini sezmeye kalırsınız. O vakitte siz vakitinin astırak ütüşünü ümit kılırsınız. Gözleriniz onundun başkını görmeydi. Ес туйғыларыңыз оныңдың башқаны тонымайды. Сіз оны әммедің қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонының күтісіз. Сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет, бәлкім шу гүзәллік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу

Uyxan rayondaki bir yuqori yeng texnikalik karxana bankidan 48 million yuan qarz elib, tur qurilishiga ishlatdi. Bu qarz pul dal bu qitimqi bir qator siyosatlardagi o'tira kichik mikro korxonalarning yordam o'simlik qarz puli siyosatiga uyg'un bo'lib, markaz moliyasining 1.15 point muddati 2 yillik yordam o'simlik yordamidan bahramon bo'la oladi. Şirketning bosh direktori Go Rongrong mundaq dedi. Yardam ösümlik qarız pul berilgandan keyin korxonaning qarız ösim nisbati asldagi 4.2%dan 2.7%ga tömelledi. Buningdan 1 million 440 ming yuan ösim chiqimi tejab qilinishi mumkin. Moliya ministrligining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yil 1-faslda yangidan tarqatilgan o'tira kichik mikro korxonalar qarz puli, uskunalarni yangilash qarz puli, mulozimatchilik tijorat subyektlari qarz puli, shaxsiy iste'mol qarz puli jami 8 trillion 800 milliard yuandan oshib, o'xshash mazgildagidan 4.2% oshgan.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tövende muhbirimiz Polat Aman Nuri, 2000 yılların kin toğılgan Tunci Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çimpiyonu Uyisını tanıştırdı.
1: Yakında 2026 yıllık Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının El Kılğış Musabıqısı ayaklaştı. Elimiz Mayri Uyisi 18'de 17 netici bilen rakibini yenip çimpiyonluk erişip, 2000 yıllardın kin toğılgan Tunci Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çimpiyonu kaylandı. Şundakla Joshington'dan kiyin Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionluğu erişken ikinci elimiz mahiri bulup kaldı. Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının el kılğış musabıqısı 35 meydanının 18 meydanında utqan tərəf çempion buluştak musabıqı qaydısı boyunca elip berilgan bulup 4 basquşqa bölüp ötküzüldü. Birinci basquşta Uyizi rəqibi bilen qaltıs musabıqılışıp 4'te 4 netici bilen tenleşti. İkinci baskışta Uyizi 10'de 7 netici bilen vaxtınca üstünlük erişti. Üçüncü baskışta mı Uyizi pırsatını çın tutup bir numar üstünlük bilen, yani 13'te 12 netici bilen bu baskışını mı oğuşluğ tamamladı. En akırkı el kılgış baskışta Uyizi türlük besimlerden galip gelip 18'de 17 netici bilen çempiyonluk erişti. Uyizi'nin çempionluk sepregi karaylan bulsak, o nurgun danlıq mayırlarını yenip, en akırkı el kılğış musabıqıge katnışış şerpige erişkendi. O aldı kayını bulup 10'da 2 netice, 13'de 11 netice, 13'de 8 netice ve 17'de 16 netice bilen rakıplarını yenip, el kılğış musabıqıge katnıştı. Hem de el kılğış musabıqıda 18'de 17 netice bilen çempionluk erişip, 2000 yıllardan kiyin tuğulgan Tunci Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionu aylandı. Uyizi 7 yaşında bilyard oyunu bilen uçuraşkan bulup, kiçikidinle özünün pavukuladı talantını namayan kılgandı. O ilgiri mundaq digendi. Mən izcil Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionu buluşunu arzu kılattım. Uyizi 2003 yılı 10 ayda Gansu ülkesinin Lanzhou şehirde tuğulgan. 7 yaşında dadısı Wu Jieping'nin təsirde bilyard oyunu bilen uçuraşkan. Hem de pavukuladı talantını namayan kılgan. O yana memleket çempiyonu, Gansu ülkesindeki danlıq bilyard mahiri Daxayling'nin tərbiyesini kubul kılgan. 2012 yılı 9 yaşımı kirmigen Uyizi Lanzhou şehirde bilyard şayi dep nam alğan Endri bilen musabıqlaşkan. 2016 yılı 13 yaş kirgen Uyizi kespi meşkı atılınıp, künde asasen oxşip getirdiğen bilyard meşkini 10 yıl devamlaştırgan. 2018 yılı memleket boyunca yaş ösmürler bilyard musabıqısı da çempion bolgan. Hem de Dünya Yaşlar Sınıq Levhə Musabıqısı Erle 21 yaşlıklar grupsının çempionu bolgan. 2019 yılı 16 yaş kirgen Uyizi dadısının hemrahlıkı da Angliyanın Sheffield'a meşkı bargan. Angliyadaki dastlabki mezgillerde dadı balışkaylanın İngiliz tili asası yok diyerlik bolgaşka sel kıyınlıp kalgan. 2025 yılı 11 ayda ötküzülgen 2025 yılı

Sinok xalqaro lava musobaqasining hal qilish musobaqasida Visa 4 maydon musobaqasida 100 dan ortiq nomorga erishib, 10 da 6 natija bilan Yohan Hengenisni utib, kasbiy hayotida tunji qatim rad tartib chempionligini qo'lga keltirgan. Bu navbat Sinok dunyo lava musobaqasining chempionligini qo'lga keltirgandan keyin Visa bir xil e'tiqodning uni olg'a ilgirlatayotganligini bildirdi. U mundaq dedi: Men izchil Sinok dunyo lava musobaqasining chempion bo'lishni orzu qilatdim. Bu qatimlik musobaqada hech kim mendek chempion bo'lishni orzu qilmagan bo'lishi mumkin. Visa chempion bo'lgandan keyin elimizning donliq bilyard mayirlaridan Chou Shintong bilan Ding Junhui ijtimoiy aloqa to'g'rida Visa'ga bo'lgan tilaklarini bildirdi. Ding Junhui mundaq deb yozdi: Chou Shintongdan Visa'gacha Udaş Gil, elimiz mayilleri dünya lava musabıqısının en yukarı mukafat sahnesine çıktı. Bu yalğızla bir halkış emez. Belki bizgi tevbe devir emdilerden yetip geldi. Biz elimiz bilyard mayri Uyza'nın bunun dinkinki kesbi hayatıga zor utuklarını tileyimiz.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kitim için Google Nazar programımız müşyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Nasul Muharriri Polat Amannuri Enver Erkin, Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende deyik tanla, stansımızdan anıtlayış aldı durgan başkı sarxıl programlarda bulsun.

0: Neynigi? Gündə anlatmaz.
1: Çürük postluq yaşlar degen bu söz hazırgıcı mod bulup geldi. Nurgun yaş torda özünün çürük postluq keçirmişlerini ortaklaştı. Sırtkı yugürüp çıkıp nersi alğınıga putunun peyi tartışıp kiliş. Kerilip koygunuga boynunu qayrı beliş. Esnap koygunuga enki çıkıp ketiş. Muhbir çürük postluq yaşlarga alaqadar xabarlarını rätligenden kiyin bu sözning diqqatni qo'zg'ishidagi manbani bayqagan. Jingjudagi bir doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limi bir oy ichida 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 1700 dan ortiq yoshni qabul qilib davolagan bo'lib, tashqi yara, qorsoq qag'irish, demis qilish, ziyoda ovo almashtirish yig'indi kasallik alomati qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Yaşlarının özünü çürük postluq dep mazaq qilishi əməliyyatda özünün salamatlıqına köngül bölüdiganlığını isbatlaydı. Çürük postluq yürek, miyə, qan tumor, boyun umurtqısı və psixika. Yao Wei Hai, Beijing Jungo Tibabiti doktorxanası jiddiy qutquzish bölümünün müdiri bolup, jiddiy qutquzish bölümünde xizmet qılıbatqanığı 36 yıl boldı. Onunğa çoŋqur təsir qaldırğan yaş bemarının kimligini sorğanda, o aldı bilen 30-40 yaşlıq miyə qan tumor tosuluş, yürek qan tumor tosuluş bemarlarını esigə aldı. Onlarning ba'zilari tomoq yeyish jarayonida o'rindan turib, nars kerak olmoqchi bo'lganda, tuyuqsiz yiqilib tushib, qayta uyg'ona olmagan. Yana ba'zilari aroq ichib xo'shal bo'lib, tuyuqsiz ko'krakka og'rib, doktorxonaga jiddiy apirilgan. Yurak miya qon tumor kasalligining yashlish yuzlanishi haqiqatan mavjud. 2023 yili davlatlik sog'liq sog'lomlik komiteti ochgan axborot e'lon qilish yig'inida mamlakatlik siyosiy kengashining a'zosi davlatlik yurak qon tumor kasalliklari markazining mudiri Jungo qurilish akademiyasining akademiki Hu Xingshu mundaq dedi. Tuyuqsiz o'lib ketish voqealarini bir chetga qayirib qo'yib, biz jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasi, miya sakchisi kasalligiga giriftar bo'lgan bemorlarni tekshirish jarayonida ularning tunchi qitim kasal bo'lish yoshining tuvallash yuzlanishida turganligini payqadik. Qayt-qayt doktorxonaga kelgan bemorlar yovuy xaydi cho'qqir ta'sir qoldirdi. Bu bemorlarda doim demis qilish, yurak silish, tarlash qatorliq alomatlar ko'rilgan. Qarmoqqa yurak jihatidagi kasalliklarga o'xshisimi, lekin kasallik sababini tekshirib chiqilib bo'lmaydi ekan. Tekshirish orqali bu bemorlarda doim psixikalik kasallik borligi bayqalgan. Badanning biyaram bo'lishi psixikalik kasallikning badallashish ifodasi ekan. Yovuy xaydining bu bayqishi amaliyoti ayrim misollar emas. Guangxi Wuju shahrlik Qizilqirs jamiyati doktorxonasi ambulatoriyasining mudiri, mudir vrach Jungsan universal ambulatoriyada psixik sog'lomlik masalasi sababidan o'xshash bo'lmagan klinikalik kasallik alomatlarini keltirib chiqargan nurg'un bemorni uchratgan. Jungsanning aytishicha, demis qilish, yurak silish, tarlash qatorliq kasallik alomatlaridan boshqa, yana oshqozon ichak kasalliklari bilan munosabatli bo'lgan ko'ngli elishish, qusish qatorliq klinikalik kasallik alomatlari bor ekan. Diqqat qilish qarziydigini shuki, bu bemorlarning ko'pincisi yosh o'smirlar. Bu yosh bemorlarda doim ko'rilgan masalalardan oshqozon ichak kasalliklari, bo'yin umurtqisi kasalligi qatorliqlar bor. Yoshlardagi oshqozon ichak kasalliklarini paydo qilguvchi sabab psixikalik kasalliklardan boshqa yemak ichmakning qonuniyatsizligimi oshqozon kislotasining ajralib chiqishini keltirib chiqarib, oshqozonning harakatlantirgich kuchiga ta'sir yetkazib, oshqozon hujayrasining normal lazim qilish va sumirish iqtidorini o'zgartirar ekan. Bo'yin umurtqisi kasalligi Jungsanning ambulatoriyasidagi yosh bemorlarda doim ko'rilgan kasallik. Bosh og'rish, bo'yin telib og'rish, bosh qiyish Uyqusizlik bu bemorlarda doim ko'rilgan kasallik alomati bo'lib, charchash yoki tashvishlanish bu kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi yoki og'irlashtirib yetadi. Jonsanning aslab berishicha, eng tipik bo'lgani 30 nechta yoshlik har bemor bo'lib, kunduzi xizmat qilganda izchil kompyuter oldida o'tirdi ekan. Kechda uyga qaytgandan keyin kompyuter o'yin o'ynaydi ekan, yon telefon ko'radi ekan. Jonsan bemorni ko'rgandan keyin bemor va uning oila tabiblari bilan sabrchanlik bilan fikr almashtirib Bu bemorga dori yizib bermay, ailesidikilerinin nazaratçilikide kompüter, yan telefon işletiş vaxtini mecburi azayt kuzgan. Bir mezgil davamlaştırgan dinkin, bemorning kesellik ekvali körünerlik yaxşılangan. Yaşlarının çürük postluq bulmasızlığı yerdem kılış. Yaşlarının çürük postluq buluşunun sebebi üstüde toxtalganda, hoşun şumundak tep körsetti. Yaqinqi yillardan buyon, elimiz ahalilarının tamak terkibide dallıq ziraat ve purçak türdikilerinin nisbiti davamlıq tüvellep, Yağının qəbul qılınışı və energiya bilan təminləşmə nisbəti özüksiz açdı. Bunun qayğışıb, əhalilərinin təşəbbüskarlıq bilan çiniqişi yetərsiz bulub, xidmət jarayonunda uzaq oturuş nisbəti barğan seri eşib, cismani hərəkət səviyyəsi körnərlik tövəlləşki qarab yüzləndi. Bunundan başqa, yaşla yana ruhi besim iğir buluş və uyqusu yetərlik bolmaslıq məsələsinə duş gəldi. Yuqorqi sabablarga qarata nurg'un mutaxassislar yoshlarning turmush odatini o'zgartirib, sog'lom oziqlanish, harakatni ko'paytirish orqali badan sapasini yuqori ko'tarishni tashabbus qildi. Mamlakatlik xalq qurultoyi vakili Tunji doktorxonasi yurak qon tomir ishki kasalliklar bo'limining mudir vrachi Wang Daowen mundaq taklif berdi. Yuqori qon bosimining oldini olish va uni tizginlashga doir qonun nizomlarini o'rnatib, texnik kuchlik tadbir orqali bu xizmatni ilgari surishda doktorlar qo'shonining fanni umumlashtirishiga tayinish kupay qilmaydi. Wang Daowen klinikalik davolash jarayonida nurg'un yuqori qon bosim bemorlariga yo'liqqan. Ular qon bosimini tuvalatish to'g'risi yeyishni rad qilib, ba'zi retseptlarni qo'llangan. Masalan, har kuni yarim jing yao chingsay yegan. Bu yuqori qon bosimining oldini olishga ta'sir yetkazibla qolmay, yana salomatlikka boshqa tahdid olib kelishi mumkin. Ulash bo'limi yoshlar bilan liq to'lgan bo'lib, Jongyi dorixonasidan qaro'rik sho'rpisi sotib olish qatorliq ahvollarmi bir mahal to'rdi modiga aylanib qolgan. Yang Weihai mundaq dedi. Baduanjin Jungo tibabidagi o'tishchanligi noyat kuchli bo'lgan bir xil chiniqish, kutinish usuli. Faqat bir kali yotqidak joy bo'lsa, badan chiniqtirg'uli bo'ladi. Buningdan boshqa Wu Qinxi, Taiji Gumsi qatorliklar ham nurg'un yoshlarning yoqtirishiga erishgan. Bu haydashuvning o'quvchisi Lu Wang mundaq dedi. Atrofimizdagi nurg'un yoshlar serib davolash, yeng sanjib davolash, dog'lash qatorliq Jungo tibabida texnikasi bilan badanni tanishishni yaxshi ko'rdi. Yana issiq saqlash stakaniga olqatchilash qatorliq usullar bilan zamonaviy kutinishni yaxshi ko'rdi. Luvangning qarishcha chirik postliq yoshlar yoshlarning o'rtaq istashligini qo'zg'aydigan bir xil masxircha atash usuli ekan. Xuddi mamlakatlik xalq qurultoyi vakili Jungo qurilish akademiyasining akademiki Jang Boli ko'rsatganidek, navbatda elimiz xalqi kiyinish, to'yinish, kasalliklarni davolashni markaz qilgan an'anaviy sog'lomlik ehtiyojini qondirishdan, kasallikning oldini olish, kutinish, sog'liqni saqlash va umrni uzartish qatorliq ko'p qatlamliq, ko'p manbalik va butun hayotlik davriyligidagi sog'lomlik mulozimatiga qarab yuzlanmoqda. Dori bilan yemaklik o'xshash manbalik sog'lomlik yemakliklari elimizning an'anaviy tibbiy dori madaniyatining muhim tarkibiy qismi. Sozilma xarakterli kasalliklarning oldini olish va sog'lomlik boshqurish o'tkilini oldiga siljitishning muhim moddiy asosi. Shundaqla Jungo tibabatchiligi dorigarligining javhiriga varislik qilish, to'g'ri yo'lda ching turib, yangilik yaratishning muhim mazmuni. Alqat qatorliklarning hammasi dori bilan yemaklik o'xshash manbalik sog'lomlik yemakliklarining vakili. Jang Boli dori bilan yemaklik o'xshash manbalik sog'lomlik yemakliklarga qarata passiv tizimlik bo'yicha boshqarishni yo'lga qo'yib, dori bilan yemaklikni o'xshash manbalik sog'lomlik yemaklikka qilishga bo'lmaydigan passiv tizimlikni aniq turg'izib, dori bilan yemaklikni o'xshash manbalik sog'lomlik yemaklikka qilishga doir hujjat, klinikalik va ijtimoiy qo'llanish ahvolini tekshirib tahlil qilish va baholashni kuchaytirish taklifini berdi. Passiv tizimlik bo'yicha boshqarish bilan o'xshamaydigan yeri shuki, Yao Weihai bu yil Jungo tibabiti dorigarlik madaniyatiga ijobiy varislik qilishni asos qildi. U mundaq taklif berdi. Jungo tibabiti dorilar madaniyatini maktablarga kirgizishning yuqori qatlamlik loyihasini yaxshi ishlab, o'quvchilarning dars yukini oshirmaslik asosida Jungo tibabiti dorilar bilimlari bilan hozirgi darslarni organik birlashtirib, yosh o'smirlarni an'anaviy Jungo tibabiti dorilardan foydalanib, oldini olish usulini o'rganishga tarbiyalab, yosh o'smirlarning Jungo tibabiti dorilar madaniyatiga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, Jungo tibabiti dorilarning madaniyat ma'rifini yangi palliga ko'tarish kerak. Yoshlar orasida ko'p ko'rilgan psixik sog'lomlik masalasiga qarata jo'ngsan, yosh o'smirlar bosqichida psixik sog'lomligiga aralashish xizmatini yaxshilash kerak deb qaradi. U mundaq taklif berdi. Mukammal bo'lgan yosh o'smirlar psixik mulozamat tizimini tadrijiy barpo qilib, Ma'rif ministerligi bosh bo'lib, davlatlik yosh o'smirlar psixik sog'lomlik tarbiyasi markazini ta'sis qilib, davlatlik sihhiya sog'lomlik komiteti yangidan qurgan davlatlik psixik sog'lomlik va ruhiy sog'lomlikning oldini olish davolash markazi bilan hamkorlashib, Ali o'tira boshlang'ich maktab o'quvchilariga yuzlangan psixik mulozamat tizimi ramkasini barpo qilish kerak. Xuddi Jonsanning taklifida aytilganidek, yosh o'smirlar kuchlik bo'lsa, davlat qudrat topadi. Yosh o'smirlarning psixika kasalligiga dastlabki mazgilda aralashib, davolash saviyasini qanday o'stirish hozirgi jamiyat taraqqiyotida sal qarashqa bo'lmaydigan muhim tema.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqinga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
3: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
4: Aça, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapan çektiniz.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmulları tövendikçe. Acırışmı yana ilgirki erinin mırasıqa varıslı kılgılı bulamdu. Tör direktori tamğını oydurup çıxıp, toxtam imzalıqandın keyin sot məhkimisi küşke iyi işkallikini bekitdi. Kilini qeynata qeynanısını küsse, mırasqa varıslı kılış hukuki bulamdu yok. Ahırkı ömrini hatırcam ötküzüş. Kilin bilen qeynanının mirası qandaq taqsimlanadı. Tövənidi qıtınlar programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 13. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Tacikistan Zontongi Rahman bilen sohbet ötgözdi. Xi Jinping, Brunei'nin taht varisi Billah bilen görüşdi. Xi Jinping, Birleşken Devletler Teşkilatı, Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş işbecirgücüsü Enani bilen görüşdi. Li Chang, Tacikistan Zontongi Rahman bilen görüşdi. Li Chang, Telegram'ı yollab, Magyar'ın Vingriya Zonlisi boğallıqını təbrikledi. Cavlıcı, Tacikistan Zontongi Rahman bilen görüşdi. Xanjing, Brunei'nin taht varisi Billah bilen sohbet ötgözdi. Xalqara cəmiyyət Cungu Amerika başlıqları uçuruşçığa yüksək əhmiyyət verib, işki dövlətinin həmkarlıqını kengaytib, dünyaya texi möküb, muqimliq və eniqliq ata qılışını ümit qıldı. Hörmətli radioqucular tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 13. günü çüştün kiyin Beijing Xalq Sarayı'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Cungo'yu kelgen Tacikistan Zongtungi Rahman bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping Tacikistan müstakil bolğallıkının 35 yıllıkı hem Tacikistan'ın devlet kuruluşu da zor muvaffakiyetlerge erişkenlikini tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Öz ara katti kollaş, Cungo-Tacikistan münasibetinin yadroluk muhim mezmoni. Meyli taşkı muhitta kandak özgürüş buluşudun katti nezer, Cungo bilen Tacikistan mengü öz ara hemden boludugan yakşı koşnula, samimi öz ara işinidugan yakşı dostla, kol tutuşup terakki kılıdugan yakşı hemrala. İki tarafının Cungo-Tacikistan mengülük, inak, koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesini imzalışı, iki devletin yukur seviyelik siyasiydiki öz ara işinişini toluk gevdilendirip, Cungo bilen Tacikistan'ın evlat mı evlat dost üçünü puhtı kapaletki iyi kılıdı. Cungo Tacikistan bilen birlikte tekimi ziş bolgan, Cungo Tacikistan takdir ortak gevdisi berpa kılışka türtki bolup, iki devlet halkıge tekimi yakşı bekti artışını halaydı. Xi Jinping bunuları tekitledi. Cungo Tacikistan'ın öz ehvalığı uygun kılıdığan terakkiyat yolu demeyişini aval kıdekli kollaydı. Tacikistan'ın devletinin müstakillikı, ilgilik hukuki ve hayıpsizlikini kogduşunu kollaydı. Bu yıl Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanış yılı. Tacikistan mı 2030 yılın burunki devlet terakkiyat stratejisini bütün gücü bilen ilgiri sürmekte. İki taraf bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşunu asasi liniye kılıp, terakkiyat stratejisini çoğunkur tutaştırıp, özlerinin terakkiyat nişanına kuş koşuşu. İktisat soda hemkarlıkının yakşı vaziyetini müstekkemlep, hemkarlık yoşurun gücünü kezip, soda selin mi kölü mi ve süptini ten kademde östürşi. Nuktuluk türlerinin yolgu koyuluşu kapaletli kılıp, yeşil energiye, rakamlık iktisat, akıl şehir, süni akıl katarlık cihetlerdeki hemkarlıkını kengaytip, pen teknikada yenilik yaratış kuvvetini aşırışı. Adımiyet almıştırışını çoğunkurlaştırıp, yerlikle hemkarlıkı yeni endizisini berpa kılıp, İki devlet halkının öz ara düşünüşü, yakın ötüşünü ilgiri sürüşü. Kanun icrası hayıpsizlik hemkarlıkını küçeytip, üç yıl küşke katli zerbe berip, rayon mukimlikini birlikte kogduş gerek. Cungo Tacikistan'ın halkıra müresse mekkimisi katnışışını karşı aludu. Birleşken Devletler Teşkilatı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Cungo Ottara Asiya mekanizmi katarlık ramkıla içindeki hemkarlıkını küçeytip, hakiki köptürepçilikini emeliyette körüstüp, tekimi adil, muvafık bolgan dünyavi idari kılıç sistemisi berpa kılışka türtkü buluşunu halaydı. Rahman bunu lanı bildirdi. Yeni devirde Tacikistan bilen Jungo'nun umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, hemralık münasibeti üzlüksüz çoğunkur ravajlanıp, soda, selinma, katnaş, yezi igiliki katarlık sağladaki hemkarlıkı mol ünümge erişip, zor türle onuşluk ilgiri sürülüp, adımiyet almaştırışı kün seri koyuklaşıp, işki dölet halkıge bəxt saadet ilip gelmekte. İşki tarafının bugün Tacikistan Jungo Mengülük inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesini imzalışı, işki dövlet münasibetinin yeni tarihi baskışkı kırgelikidin direk berudu. Bu, işki dövletinin uzak müddetlik hemkarlıkı üçün yeni istikbal içip berudu. Tayvan, Jungo'nun ayrılmaz bir kısmı. Tacikistan, bir Jungo prinsipiga katti emel kıludu. Tacikistan, Jungo bilen halkılık kan mesulatları, Süni akıl, fen teknikide yenilik yaratış katarlık sağladaki emeli hemkarlıkını küçeytip, kişilerinin beriş gelişigi kolaylık yaratıp, maarif alakasını küçeytip, işki devlet münasibetinin tekimi zor terakkiyatki erişişige türtki boluşunu ümit kıludu. Reis Xi Jinping oturgu koygan dünyavi idare kılış teşebbüsü dünyaga nispeten muhim ahmiyetkige. Tacikistan, Jungo'nun halkara kızık nokta meselelerini siyasi yol bilen halkılış üçün boşaşmayı tırışçallık görsetkellik ige. Otur şerik vaziyetinin ciddilikini peseydişte muhim rol oynagallıkıga yüksek apırını okuydu. Tacikistan, Jungo bilen köptereplik hemkarlıkını küçeytip, üşkıl küç ve devlet halkıgan cinayetlerge birlikte zerbe berip, rayon mokimlikini kogdaşını halaydı. Söhbetten keyin ikki devlet başlıkları Jungo Xalq Cumhuriyeti bilen Tacikistan Cumhuriyeti'nin mengülük, inak, koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi. Jungo Xalq Cumhuriyeti bilen Tacikistan Cumhuriyeti'nin yeni devirde umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetini çoğunkurlaştırış doğrusudaki birleşme bayanatını imzaladı hem ilan kıldı. Partiyele alakası, İktisat soda, meblağ seliş, süni akıl, yeşil kan baylıkı, taratku katarlık sağladaki 13 türlük hemkarlık hücretinin imzalanışı guvah boldu. Ziyaret mezgilide iki taraf yine yezi ilgiliki, medeniyet, maarif, turalgu kuruluşu, tekşürüş, karantin kılış, bazar nazaret kılış katarlık sağladaki 13 türlük hemkarlık hücretini imzaladı. Söhbetin ilgiri Xi Jinping, Xalq Sarayının şerqi dervazesi sırtıdaki meydanda Rahman'ın şerifige karşı eliş murasimi ötküzdi. Rahman yitip barganda hürmet karavulları tizilip ihtiram bildirdi. İki devlet başlıkları parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Jungo bilen Tacikistan'ın devlet şiirlerini orulladı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu etildi. Rahman, Xi Jinping'nin hemralıkı da Jungo Xalq Azatlık Armiyası hürmet karavullarını közden keçirdi. Hem parat sep şeklini gördü. Şu günü keşte Xi Jinping, Xalq Sarayının altın rengi

0: Qaysi dövlət xalqıgə texmi yaxşı bəxti yaratışını xalaydı. Xi Jinping monolanı təkidlidi. Növətdə tınışlıq, tərəqqiyat, həmkarlıq, ortaq payda elişdən ibarət dəvr iqimi özgərgini yox. Lekin soğuk uruş təpəkkürü, zomigərlik, bir tərəpçilik qaytıdın baş götürüb, dünyavi idarə qilish yeni tört koçu iğzığı kelib qaldı. Jungo haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatishda boshdan oxir ching turib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nopozini qo'llab va qo'g'dab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif fan madaniyat tashkilotining dunyoviy idora qilishda muhim rol o'ynashini qo'llaydi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif fan madaniyat tashkiloti bilan birlikda 4 cho'ng dunyoviy tashabbusni yaxshi amaliyalashtirib, Her qaysi dövlət xalqını ma'arif, ilm-fan, madaniyat taraqqiyot natijalaridan ortaq bahrlandirib, insoniyat jamiyati duch kelgan ortaq xirisqa texmi yaxshi taqobil turib, insoniyat taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishni birlikda ilgari surishni xohlaydi. Ikki taraf sun'iy aql, ochiq ilm-fan, raqamlik ma'arif qatorliq hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Dünya medeniyelikinin köpkıllıkıga hürmet kılışını teşebbüs kılıp, okşaş bolmağan medeniyeliklerinin öz ara hürmetlişi, inak billi ölçüşüge türtki bulup, yer şaharının cenibideki devletler bilen bolgan hemkarlıkını küçeytip, medeniyet mıraslarını kogdaş ve medeniyelikle ara almaştırış, öz ara örnek ilişka türtki buluş gerek. İnani munulanı bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş işbecirgücüsü bolu süptüm bilen, tuncu qetim Jungo'du ziyaretli bolgallıkımdın şerep his kılımen. Men her qays eza devletlerini ihtipaklaştırıp, sözlişiş, hemkarlışiş, öz ara düşünüşünü ilgiri sürüş. Medenilikle ara öz ara örnek ilişini küçe itişini teşebbüs kılıp, insaniyetki mulazimet kılıdığan Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı kuruşunu ümit kılımen. Jungo'nun uzaktan buyan Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nı zor küş bilen kolluğallıkı rahmet. Reis Xi Jinping'nin 2014 yılı ziyaretki bağında sözlügen muhim nutqi hazırgıcı esimizde. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı Jungo bilen hemkarlıkını devamlı küçeytip, Dünyanın ma'arif, medeniyet seviyesini östürüp, pen texnika almaştırışını ilgiri sürüp, sün'i akıl hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, tört cho'ng dünyavi teşebbüsünü birlikte emeliyleştirip, insaniyetinin bəxt saadetini aşırışını ümit kılıdı. Wang Yi yukarı görüşki katlaştı.
1: Stansımız haberi. Goyan zonlisi Li Chang 5-nin 12-nji kuni tushdan burun Beijing Xalq Sarayida davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun Jungoga kelgan Tojikiston zontungi Rahman bilan ko'rishdi. Li Chang monolani bildirdi. Navbatda Jungo bilan Tojikiston ikki davlat taqdir o'rtaq qavdasini tirishib barpo qilyapti. Rais Xi Jinping zontung apandi bilan uchrashib, Jungo-Tojikiston munosabatini davomli cho'nqirlashtirish to'g'risida yangi plan tuzdi. Jungo Tojikiston bilan siyosiy jihatda o'zaro ishonishni yanada mustahkamlab, o'zaro qo'llashni kuchaytirib, har qanday tashqi kuchning aralashishiga qarshi turib, savdo, silinma, qizilma boyliq, ul asliha, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki davlatning taraqqiyoti va gullanishiga harakatlantiruvchi kuch qo'shishni xohlaydi. Ikki taraf ko'p taraflik moslashish va hamkorlikni quyuqlashtirib, texmo adil, muvaffaq bo'lgan dunyoviy idora qilish tizimini barpo qilishga turtki bo'lishi kerak. Rahman munolani bildirdi. Tojikiston Jungo bilan yuqori qatlam aloqasini quyuqlashtirib, iqtisod savdo aloqasini ravonlashtirish, odamiyat qatorliq sohalardagi almashtirish va hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ko'p taraflik aloqa va hamkorlikni kuchaytirib Tojikiston bilan Jungo'ning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabatining mazmunini uzluksiz bejitishni umid qiladi. Wu Jianglong ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Goyan zunglisi Li Chang 5-ayning 13-kunchi kuni Magyar Peterga telegramma yollab, uning Vengriyaning zungliligiga tayinlanganligini tabrikladi. Li Chang munulani bildirdi. Jungo boshdan oxir Vengriyani Yevropa rayonidagi muhim hamroyi deb qaraydi. Vengriya bilan birlikda an'anaviy do'stlikka varislik qilib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni ilgari surib, amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Jungo-Vengriya munosabatini muqim uzoqqacha ilgari surishga turtki bo'lib, ikki davlat xalqiga texnik yaxshi baxtiyor tishni xolaydi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining boshlig'i Jawlaji 5-oyning 12-chi kuni Beijingda Tojikiston zontingi Rahmon bilan ko'rishdi. Jawlaji munolani bildirdi. Rais Xi Jinping bilan zontong apandining strategiyalik yetakchiligida Jungo-Tojikiston munosabatida xalqimiz taraqqiyot ishqa oshirildi. Jungo-Tojikiston bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini tub qo'llanma qilib, strategiyalik o'zaro ishonishni cho'nqurlashtirib, amaliy hamkorlikni kengaytirib, Jungo-O'rta Osiyo hamkorligining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, avlodma-avlod do'st o'tadigan, japodimu halovatimu billi bo'ladigan, o'zaro manfaat yetkazib teng foyda oladigan Jungo-Tojikiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni xolaydi. Jungo mamlakatlik xalq qurultayi Tojikiston parlamenti bilan bo'lgan almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, Jungo-Tojikiston munosabatining uzoq muddat sog'lom, muqim taraqqiy qilishini qonunchilik kafolatiga ega qilishni xolaydi. Rahmon munolani bildirdi. Tojikiston bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 cho'ng dunyoviy tashabbusni tamoman qo'llaydi. Tojikiston Jungoning zamonaviylashtirish qurilishida ulug' muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganligidan xoshal. Siyosiy, iqtisod, madaniyat qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni kuchaytirib, qonun chiqarish apparatlarining aloqasini cho'nqurlashtirib, ikki davlat xalqining do'stlik hissiyotini uzluksiz cho'nqurlashtirishni xolaydi. Tianning ko'rishga qatnashdi. Tojikiston zontongi Rahmon 5-oyning 12-chi kuni tushdan burun Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotira munoriga gulchambiroq qo'ydi.
0: Stansimiz xabari. Davlatning muavin raisi Xan Jing 5-oyning 12-chi kuni Beijingda Bronining taxt varisi Billah bilan suhbat o'tkazdi. Xan Jing munolani bildirdi. Jungo Broni do'stligi 1000 yildan halqigan do'stlik aloqasida yiltiz tortgan bo'lib, davlatlar aro barobar muomila qilish, o'zaro manfaat yetkazib teng foyda elishning ulgisi. Bultur rais Xi Jinping Sultan Hasan Nal bilan Jungo Broni taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish to'g'risida muhim o'rtaq tanish hosil qilib, Jungo Broni munosabatining taraqqiyoti uchun yangi plan tuzdi. Rais Xi Jinping baya siz bilan ko'rishib, Jungo Broni munosabatining taraqqiyoti to'g'risida muhim fikr berdi. Bu yil Jungo Broni diplomatik munosabat o'rnatganligining 35 yilligi. Jungo Broni bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, an'anaviy do'stlikka varislik qilib, strategiyalik hamkorlikni ilgari surib, Jungo Broni taqdir o'rtaq gavdasi qurilishining yangi palliga ko'tarilishiga turtki bo'lishni xolaydi. Xan Jing munolani bildirdi. Ikki davlat bir-birining yadroliq manfaatiga chetiladigan masalalarda o'zaro qo'llab, Jungo Broni hukumatlari aro birlashma yetakchilik komiteti mexanizmining rolini yaxshi joriy qildirib, bir belbog' bir yo'lni teng qurishdiki, bayroqlar turlarini cho'nqur ilgari surib, sun'iy aql, raqamlik iqtisod, yeshil iqtisod, energiya, yez igiliki qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirish kerak. Diplomatik munosabat o'rnatganligining 35 yilligini tabriklash faoliyatlarini yaxshi o'tkazib, sayohat, ma'rif, yerliklar, tantarbiya qatorliq jihatlardagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, kishilarning berish kelishiga yanama qulaylik yaratamiz. Ikki taraf ko'p taraflik hamkorlikni qo'yuqlashtirib, dunyo va rayon xarakterlik xirisqa birlikda taqobil turib, teximiz zish bo'lgan Jungo Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni tezlatib, rayon muqimligi va gullanishini ilgari surish kerak. Billoh Jungoning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarga yuqori baho berdi. U mundoq dedi: Броуни белән Джунгоның достыгы узак тарих.

0: ve texnik almaştırışını küçəytib, həmkarlıqnın davamlıq olğa ilgirlişige törtki bolup, iki dövlət ve yer şarığa gülünüş elip gelişini ümit kıldı. Amerika Robert Morris taşıyosunun alimi Morit mundaq deydi. Jungo bilen Amerikanın hemkarlıqını yenimi küçəytişi dünyağı nəp yetküzüdü. Amerika zungtuğu bilen Jungo'nun dövlət reisi Pat Arda başlıkla uçuruşu ötküzüdü. Bu yer şarığı nispeten hoş haber. Növetteki davalguş bolu atkan halkıra vaziyette intayın muhim. Bütün dünya iki dövlət rehberleri uçuruşunun dünyaya texim öküp mokimlik elip gelişini kütmekte. Mən Amerika bilen Jungo'nun iştipaklaşıp hemkarlaşkandıla andın texim öküp dünyavi hırslağa hakiki takabül turalaydı qallıqı işini mən. Cenab-ı Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jungo Tətqiqat Mərkizinin tətqiqatçısı Enkara mındaq deydi. Reis Xi Jinping bilen Amerika zungtuğu Trump otursudiki uçuruşuş intayın muhim. Xalqara cemiyet bununla yüksek köngül bölmekte. İki dövlət münasibetinin sağlam ravajlanışı, Jungo bilen Amerika'nın menfaatiga uygun bolupla kalmasın, belki yine bütkül dünyanın mukimliği ve terakkiyatıga mı münasibetlik. Hürmetli radyo anlıgıçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Adil Ablet. Nazaretçisi Eskar Tursun.
1: Cihandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

0: Hürmetli radyo alıcılar. Emdi Dünyaga Nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar. Cungo bilen Rusya çigra kesip hemkarlıkı da açlık pişiklaş, yağaç materyalları işlep çıkırış, medeniyet, sayahat hem Türkçe buluş katarlık sağlığa körnerlik neticilerini kolu keltirdi. Bu, işki devletinin iktisat soğudu hemkarlıkının süpütünü östürüp, ünümünü aşırışının callık kartinisi aylandı.
1: Cungo'nun Mısır'da Kayra Hıtapnaması Hatiri Munari Oruntşi, işki devletinin müstemlikçilik karıştırış, zımın pütüllükünü kuğdaşca etki okşup gitidigan tarihi ve ortak meydanını namayan kıldı. Bu Hatiri Munari, halkara haqqaniyetki simovul kılıngan belge karakterli kuruluş bop kalıdı.
0: Angliya 5-nji ayning 9-njy kuni e'lon qilgan yerlik saylov natijasidan ma'lum bo'lishicha, hokimiyat beshidagi partiya Liboruslar partiyasi eg'ir o'ngsizlikka uchrab, aran 1000dan ortiq yerlik parlament o'rniga erishib, 1400dan ortiq iqtisod savdo hamkorligining sifatini o'stirib, unumini oshirishning jonliq kartinasiga aylandi. Manjuli Shinfeng ochliq may sanoati cheklik sherikitining sexida Aşlıqnın xuşpuruqı həm yerini bir alğan. Toluq avtomatik işləp çıxırış liniyəsi muqim aylınıvatqan idi. Rusiyadan keltürülgən zığır, sulu qatarlıqla şəkilini ayırış, yezış qatarlıq iş tərtibləri arqılıq, süpti yuqarı yağ və esil qarı aşlıqqa aylınıb, Cungonun nurgun caylırıqı setildi. Shinfen Aşlıq Yağ Sanayiti Çeklik Şirketinin Maum Baş Direktori Yang Jihong Mandaq deydi. 2024-nji ýyly Manjuli Tömür Yol Çigra Yygyzy, Jungo Russiýa Çigra Ahalylary hem Türkki Bazar

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alıqı ligirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-1 11. günü Ülke Ministerlik Dercilik Asaslık Rahbiri Kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, izçillaştırış məhsus muhakimi kursu da kılgan Yeni Terakiyat Endiyesinin tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 5. ayının 23. günü Siyasi Kengeş 13. Nöbetlik Memleketlik Komiteti 3. yığınının ixtisat sahasidagi a'zolar birlashma guruhi yig'ini qatnashganda qilgan krizis davomida tirishib yangi fursat yetildirish, o'zgarish davomida tirishib yangi vaziyat yaratish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatamiz.

Radio anlıqçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat endisini tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oqşaşlar yangıcı mazmunlar bilan huzurlaringizga yetib keldik. Programmamızni avvalki taklif yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyasatchi dostunlar Sheringul Toxti. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomliq bizda bo'lsin.

Şarapat işten tüşüp, safağı çöküp oltırgan Gayurni körüp, Yadigar muallimning ruhluq, xushxoy haltini köz aldığı keltirip, küşlik seliştirme kaldı. Onun nazarda ulan bir asmanda bir yadi idi. Hazır onun Gayurga pekatli gepi ötmeydi. Şuna o yanlı gep kımasını talıdı. Çünkü gep kısılı uğraşattı. Müşküllerde Şarapatke nispeten köngülünün hatırı cemdeki en mühim idi. Ondaqta ulanın keyin küllere kandaq bolan. Gayur müşbetli ötüp ketem. Yadigar muallim rastılla onun

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

odamlar boyagi bog'li bo'ladi. Yenimda yaydigan narsa yo'q. Zamburug' terib qo'sig'imni golladim. Chig'ir yo'lning meni eng vahimaga soladigini yovvoyi hayvonlarga uchrab qelish edi. Ashu qaytim, Linka Roni ishkimizni qandag'ay o'lashqi billi ep bog'andim boshqa. Men yovvoyi hayvonlar bilan uchrashib boqmagan edim. Uzoq ma'mastilla yomg'iri tushkila turdi. Men bir qiyo toshning ostiga kirib kelib, yomg'irdan panolandim. O taş seriq, üstida yeşil muxla ösken. Muxlaning shakli nohayt chiroyliq. Bulut shakldikilleri, daraxt shakldikilleri, yana daryo va gullarga o'xshashlari bor. Qaramoqqa bir poch rasmgila o'xshaydi. Shamol to'xtaydigandek emas. Men toshning ostida yomg'irdan daldilinib, bundoq turaverishning o'zini bog'on sir osonlashtirish bo'ladiganligini his qildim. Shuning bilan chig'ir yo'llarni izlashni yana davomlashtirdim. Eng oxirida bir chatqonlik ichidan bir kichik chig'ir yo'lni topdim. U yo'lni ko'rish meni xuddi quyoshning chiqqanini ko'rgandek xoshal qilibdi. Biroq men xoshallikdan aylinib qolay deb yo'lga tushib bir tog'ning oldiga kelgan vaqtimda bu yo'l yo'qab ketdi. Men qattiq umidsizlanib tog' etikida o'ltirdim. Yig'lig'im keldi, lekin yig'layolmadim. Shunday qilib men putimni shoplaqlab tog'larga qarab najishkani, kundani, damarani va nedo shamanni tilladim. Men ula meni qiltaq tushirib qo'ygandekli tuyg'uda edim. G'alit yeri ularni tillab bo'lgandan keyin ko'nglimdagi qo'rqinish xelili pastlab qoldi. Endi o'rnimdan turib daryo izlamoqchi bo'ldim. Daryoni topa olsam, daryoning qirg'ig'ini bo'ylab mansamla mushkul ahvoldan qutula olaydim. Men boshda bir eriqni tepib azroq suv ichdim. Ondan uni yoqlab oldimga qarab mingiyverdim. Chunki eriq eng oxirida daryoga quyiladi. Men to'lib toshqin ishonch bilan mingiyverib kunnimi kash qilibdim. Natijada bu eriqning daryoga emas, ko'lga quyiladiganligi ma'lum bo'ldi. Yomg'ir tomchilari tushayotgan ko'l suyi qarmoqqa xuddi qaynab turgan qozonga o'xshab qolgan edi. Ko'lga shundoq tushkim keldi. Nurg'un yillardan keyin bir kuni kitob ko'rishga amroq Varoja kitobdagi bir belgini menga ko'rsatib turib, uning chekit ekanligini, kitobdagi odam bir yig'iz gapini deb bo'lsa, shu belgi qo'yilganligini deb bergan vaqtida men uningga Men tog'di yo'ldan ezib qolgan vaqtimda shu belgini kuygan. U belga o'rmonga yozilgan. Men kuygan bir ko'l edi, dedim. Lekin chekitga o'xshaydigan ko'lning turmushimga sizg'ini hargizmo chekit emas edi. Men kechida bo'ri yoki iyiqqa uchrab qelishdan qo'rqib, navoda uchrab qolsam, ko'lga sakrib olay deb ko'lning bo'yida bir kecha o'ltirdim. Men ko'l suyining meni yutib yetishiga rozimanki, hargizmo yovvoyi hayvonning bir tomchi qinimni tetishiga yo'l qo'ymayman. Yomg'ir to'xtab, yulduzlar chiqdi. Üstü beşim çılıq-çılıq öl, tonlap gettim. Qosog'imni açdı. Şu keçisi men su işkili kegen işki boğunu gördüm. Ulanın birisi kiçik, birisi çoğun. Kölünün karşısı da payda boldı. Kiçik boğa sekirginiçe aldıdım anattı. Ana boğa temtirmestin akıdı kilov atattı. Kichik bog'a suvni nohayta sho'xlik bilan ichdi. U suvni ichib olib, tumshug'i bilan onasining putini turtatdi. Ona bog'a bolasining yuzini yalaytdi. Shu daqiqada tuyuqsiz bir xil illiq iqim yurakimga tapdi.
Mənmə yüzümünü mihri bilən əşundaq yalaydıqan bir adamdan buluşunu şundaq arzu qıldım. Mən nəpsimnin tizlişi vatqalıqını, pişanəmnin qızı vatqalıqını, köz aldımdiki bu qarangı dünyanın tuyuqsız yorub kətkinini hes qınmaqdı idim. İşki boğa aldikeyni minib köl boydun ayrılgan çağda kəlbim şatlıq və bəxt duyğusu bilən toldi. Mən öz-özümgə, mən texi özüm söygə adamdan söyüşlərinin təmini tetib baqqınım yox. Mən bu dünyadan kəssəm bombaydı. Mən çoxum, yaşışım kirək, dedim. Tağ yorub, quyaş çıxdı. Bir neçə tal zəmbruq bilən, bir neçə tal qızıl pırçaq terib gelib, naştıqıqan boldum. Andın bir taqı çıxıb, ətrafda dərya bağımı yox, jiraqlağı qardım. Köygünüm ümitsizlik boldi. Köz aldımda tutaş kətkən tağla. Ola xuddi qəbirləgi oxşab, yürükimni muzlatdı. Dərya suyunun aqıç simasını körüşünə nə qədər arzu qılatdım ə?

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

O Rajiminin var-var jığılğan avazını anlap, külümsirep turup can üzgen iken. Raji dağı yoluqqa vaqtım, onun apısının vapat boğalıqının 3 yıllıqı qarlıq tutup boğa vaqt iken. Bolmasa, bizning toyimizning mı xeyligich kechikishi turğanlı gap edi. Ben Raji dağa öz voliliğimden ayrılanmaydıqalıqını, apamnın azraq diven bop qalıqını, onundun xəbər ilişim lazımlıqını dedim. Ben silə tərəfki baray, dadamnın yindi xizmetini qıldıqalla xeyli ba, dedi Raji da. Rajida'nın dadısı ah gönül bir boğay. O, oğlunun bizden ol ilinge kilip, işki oğul buluşuğu koşulupla kalmastın, biz toyqığın künü özü bir top kişilerine başlap Rajida'nı uzutup geldi. Ve 20 tuyaq buğını toyluq soğutu süpte de heydep geldi. Toyluq kimimini ifolin tikti. İvan, nara buyuğan elikı alıran rəhni mağa soğu kıldı. Ben Yefolin'a onun bilen toyluk kiyimlerimge ciyek tutup berişini buyurdum. Kökrenlik yekteknin yumalak yakısı, attoyuk şekillik yan ve belvağlanın hemmesige eşu alren rağıttın ciyek tutuldu. Ben onu kiyip işkiketim kilillik kıldım. Onu hazır mı saklap gelip atı men. Şuanısı hazır onu kiyenmez boldum. Qeridim, bedellerim korulup, o bana çoğun kildiğen bop kaldı. Onun rengimi öngen, al rengi kök rengimi bekerek öngen. Əsildeki yeni çıraylıq altıdan əsarımı kanmadı. Toyumuz addili ötküzüldü. İşki voliylandikile bir yegi jığılıp, gülxanını çöğürdep oltırıp, bir vaxt tamaklı yedik. Kep yatma yukarı emes idi. İvan arakını köp şivelip Gülxan'ı kusuv etdi. Yefolin'nin kapıqı derhal türüldü. O bunu yakşılıqnın alamıtı emes deyip karğan idi. Damara bilen Nedo Şaman'nın muamilisi soğuk, hatta birer iğiz köngül sözümü kınmadı. Lekin ben çeksiz bəxtlik idim. Şu keçisi Raji'da işkimiz yeniden silingan şilingcoda çın kucaklaşıp özümüz gibi mensup olan küçlük şamal avazını çıkarıp atkanda özemni bu dünyadaki en bəxtlik ayal dep kardım. Yenimi isimde o bir aydın keçi idi. Şilingconun tünlükidin tavaqtek appak ay körünüp duratdı. Ben beşimle Rajida'nın bağrığı yakın turup onunla özümden əzəldən bundaq illiqliqni yesqib baxmağanlıqını dedim. Rajida bundaq illiqliqni bana məngü hədiyə qıldığalıqını etdi. O, benim cüb köksümgü söyüb durup, birisi qoyaşı, yəni birisi tolun iyi işgəlligini. Olanın özüge məngülük nur və yoruqluq ata qıldığalıqını dedi. Şu keçisi Rajida mengü degen sözünü bir neçik etim tilğe aldı. Bu söz qasemgili oxşap qalğan. Halbuki qasem mengülük bolmaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.